enerjide de bırakılmış. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Sanki. Hazır mısınız bakalım? Yönetim. Salmışsınız kendinizi bakayım yine. Ah, sal day. Günaydınlar efendim, merhabalar. Günaydınlar Kral Efendi'den, Radyo Kral'dan ve ben sunucunuz Aşim'den hepinize çok selamlar. Yeter be, bunları gene, bu alkışı gene niye bulup niye uzatıyoruz bunları be? Yaşayan efsane bunlar ondan. Efendim kıymetli dinleyicilerim, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Böyle bir gün ayrı. Oğlum bir dakika lan, bir dakika. Bir dur ya. Bir dur. Bunlar da böyle alkışı çok seviyorlar. Panarmayı bununla döndürüyor etrafı bunlar. Günaydınlar efendim. Günaydınlar, good morningler, bonos diyazlar. Güzel memleketimizden, güzel İskeçemizden hepinize. Cinus B. Öğretmenler dinliyor, günaydınlar. Muallimlerimiz günaydın hepsine. Günaydınlar efendim. Dün tane günü programı bir açamadık, bir yapamadık bazı işlerimizden dolayı ve şu anda da mesajlar böyle hemen gelmeye başladılar zaten. Ve Ali kardeşim. Ali, oğlum bir dur lan, bir dur, bir sabahleyin böyle efendim. Günaydın tüysüz tavşan. Günaydın tüysüz tavşan. Nereden gördün tüysüz olduğunu tavşanın be çocuğum sen? Ali yaşayan bir efsanesin Ali. Yalnız şimdi şu hareketler böyle arkadaşın şeyi... Ali, dondurmacı Ali. Vay be ya, vay be Ali'cim. Bu sabah sporu önemli bakın. Sabah Japonlar niye sabahleyin güneş doğmadan önce kalkıp spor yapıyor? Söyleyin bakayım bana. Niye? Çünkü spor önemli. Gazi Paşam, Sarı Paşam ne demiş Ömer? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur arkadaşlar. Ömer göndereceğim sana sabah spor yapan arkadaşlar. Sabah sabah denizde öyle spor mu olurmuş bayağı? Vay Allah'ım yarım. Haşim abi günaydın. Maalesef bugün ayrı çalışıyoruz. İsmet abiyle kulaklığımı da unuttum abi. Arada bir yazarım sana. Nasıl dinleyeceksin o zaman Ömer? Ayı Boğan. Uşak. Bugün Uşak Kurtuluş yıl dönümü biliyorsun değil mi? İsmet günaydınlar bu arada. Ray lay lay. Günaydın Haşim ve Kral FM 100 dinleyenler. Dün yayına çıkmayacaktın. Biz de radyoyu yanımıza bile almadık. Babak. Bugün Ayı Boğan Ömer'le ayrı yerlerde çalışıyoruz. Ayı Boğan'ıma senin aracılığında selamlar, kolay gelsin diyoruz demiş İsmet. İsmet Uşak'ın bugün kurtuluş yıl dönümü değil mi? Sabah gelirken böyle baktım programda neler var neler yok diyene. Vallahi öyle. Tüysüz tavşan. Ömer. Dur göndereceğim dur. Göndereceğim Belçika Almanya, günaydınlar kıymetli dinleyiciler. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Nerede insan varsa hepsine selam olsun. Ha bakayım.

Lay lay günaydın bütün Kral FM, günaydın Ayşem Agam. Bugün gene kaçak mı yapacaksın ya da programda mı olacaksın? Live. Kaçak yapmıyoruz oğlum, bir takım işlerimiz var. Onları halletmeye çalışıyoruz, kestane şeker. Niye hep sen böyle kaçak falan diyorsun ki ya? Kaçmıyoruz oğlum, buradayız işte. Gökhan'ım günaydın, Gökhan Pile günaydınlar. Sesli mesaj gelmiş sabah sabah. Böyle günaydınlar. Biz sessizlik oluyor. Ondan sonra şöyle güzel bir sesli mesaj geliyor. Sedef. Günaydın Yasiköy. Yasiköy'de çok çok günaydınlarımızı gönderelim. Poli poli kalimerasas. Good morning. And finally, buongiorno. Italiano, buongiorno italiano. Buenos dias Hispaniola. Hadi be, nerelerdesin bakalım. Buralardayız. Yasin'im, sen ne yaptın bakalım? Ne anlatıyor Gürkan abi sabahleyin gene? Neler söylüyor sabahleyin Gürkan abi? Bu arada Genius B öğretmenlerimiz dinliyorlar. Hemen bir Genius B'yi bir tanıtayım. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Genius B. Kendrokşon Anglosan. Center of Foreign Languages. Genius B. Gökçeler'de tam 25 çeyrek asır. 25 yıllık tecrübeleri var Genius B'nin. Genius B. Belediye binasının arkası postanenin yanında. 7 Eylül'de... Başlıyoruz mu hocam? Evet, 7 Eylül'de dersler başlıyor. Genius B'de indirimli 17-31 Ağustos tarihleri arasında olanlara özel indirimler vardı. O indirimler bugün ve yarın da devam edebilir. Genius B'de Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde 694-0085 990. Ver burada alkışı. Ver alkışı, alkışı. Ver. Niye diyeceksin? 25 yıllık eğitim. Baksana 25 yıllık tecrübe var öğretmenlerde ya. Dile kolay. 25 yıl. Genius B Gökçeler'de efendim. Tabii ki Genius B olarak sosyal medya hesabında da yararlanabilirsiniz. Günaydın, günaydın. Günaydınlar herkese. Güzel bir gün dileğiyle. Kalimera. Oo, Dilek Hanım da öğretmiş Yunanca'yı. Kalimera Dilek Hanımcığım. Dilek Hasan Halal Hanımefendi. Günaydın. Güray hoş geldin. Aşım abi günaydın. Günaydınlar Güraycığım. Nasılsın? İyisin, her şey yolunda. Teoman. Günaydın Teo. İşe başladı, gene normal hayata döndük. Oğlum ne normal? Bizim her günümüz anormal. Neyin normali ya? Sen biliyorsun ki ne diyor, dinliyorsun açan demiş. Kimi dinliyor? Gürkan abim beni dinliyor. Ben dinlemiyorum onu. Dur kahvede bir yudum alayım. Japonların bir atasözü var Yasin. Biliyor musun onu? Japonlar diyor ki hayatı fazla ciddiye almamak gerekir. Sabah sohbetinde efendim, en geç 40 sene sonra çoğumuz ölmüş, kalanı da altına işiyor olacak. O yüzden fazla ciddiye almayın. Gürkan abinin gene hiç ciddiye alma Yasin. Sallıyor bir şeyler gene. Lay lay lay lay lay lay. İsmet Ömer Bilmez Uşak'ın kurtuluş günü burada doğma büyüme olduğuna göre. Aa, Belçika'dan doğma büyüme bizim bu Ömer. Aa, bilmiyordum bak. Maalesef. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Demek bizim Ömer onun doğumu büyümüş. Bilmiyordum ben valla. İyi değiliz. Niye iyi değilsin oğlum? Güray 6 tane attık lan akşam. Bir değerlendireceğiz tabii ki. Maçlara falan bakacağız. İyi değiliz. Beni buradan alın. Yunanistan'a isteyeyim. Cevabı ver, soruyu sor. Cevabı ver. Ha, iyi değiliz. Beni buradan alın Yunanistan'a isteyeyim. Gel bağırıcım, arada kaç böyle ucuz biletler var, böyle 40, 50, 60, 70, 80, 90 euro biletler var. Yani cumartesi pazar gelebilirsin. Bak şimdi sabah sabah şimdi de seçti şarkıya baksana be. Olmaz be. Katiyen de olmaz. Olmaz be. Vay. Hayır, bırak.

0: محمود الحسيني.
1: Sen o cümleyi Gülkan abinden mi öğrendin Yasin? Dur bakayım ne yazmış. Ruslar da tartışmayı sevişin diyor demiş. Onlar da bol bol konuşuyorlar demiş. Sen çok Gülkan abi dinliyorsun ama ondan böyle oluyor. Oyanımcım hoş geldiniz. Ah gurbet, zalim gurbet. Ağlatırsın adamı. Gözümde yaş kalmadı, bıraksana yakamı. Hop hop hop hop hop. What is this man? Gurbet. Bir de şimdi orada doğup büyüyenler de var değil mi? Yani orada doğup büyüyenler var ama yine bak memleket içinde o şey var ya, sevgi var ya. Vallahi acayip o ya, gerçekten acayip. Günaydın Aroya Hanımcığım, kolay gelsin. Size de şöyle mesajlara bakacağız bu sabah. Ohoho. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Evet, burada doğma büyüme ama daha tam büyümedi. Şimdi İsmet sallıyorsun dayı sen de ama ayı boğan vallahi ikimizi yakalarsa anladın mı da bırak şimdi dinlemiyor bizi diye sallıyorsun sen de İsmet. Sen de ebenin gözüsün İsmet, kendine gel. Halacım günaydınlar, sen şarkı söyleme abi. Tamam ben şarkı söylemeyeyim. Hadi hiçbir şarkı söylemeyeyim ben yani. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde tavukları var, aman horozları var diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, tamam bizim de sesimiz Zeki Müren kadar olmayabilir, Yasin kadar da olmayabilir ama bir şeyler söylemeye çalışıyoruz işte. Günaydın Ayşem, hayırlı hayırlar. Münih'ten selamlar. Münih Cengiz, günaydın. Dün sordu Cengiz, niye yoksun lan programda gibilerinden. Yok lan, ben uydurdum, tamam. Diplomanı nereden? Benim mi? Radyoculuk diplomam Gürkan abi verdi. O imzaladı radyoculuk diplomasını. Şöyle bir bakayım, ayağa kalkayım hafiften. Gel dedi, sana bir diploma vereyim dedi. Altına Yasin'in imzası da var, mühürü falan da var böyle. Yani diploma nereden diye sormuş Ahmet dinleyicimiz. İlginç. Böyle bir birikim oluyor herhalde. Cumartesi, pazar, pazartesi programa gelmediği zaman işte Ahmet bu soruyu soracağız falan gibilerinden. Hadi bakalım gibilerinden. Günaydın yaşayan efsaneler. Günaydın, hoş geldiniz dünyanın merkezine. Münih'te hava nasıl? Düsseldorf'ta hava nasıl? Efendim Frankfurt'ta hava nasıl? Nürnberg'te havalar nasıl? Bir yazın bakalım bunları ya. Almanya'nın hava

İsmet, yazmaktan işe başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri, şeytan geri, ya Rabbi. İsmet demiş, mental olarak büyümedi. Allah beden olarak 3 kişilik büyüttü. Ya, kimine akıl veriyor, kimine beden veriyor. Sual olmaz tabii canım. Niye buna böyle verdin? İsmet. Ömer iyi ki duymuyor bize. Ömer'im benim. Vallahi hiç bak şey yapmıyoruz. Böyle takılıyoruz biz kendi aramızda. Hiç sen rahat ol. TBT Grup Hüseyin Hacı Bedel Hamdi. Günaydın çocuklar. Vallahi adaş yani fantezi yapma ya. Hiç ciddi söylüyorum bak. Ömer Londra günaydın. Survivor günaydınlar bakalım. Erkut Çilingir. Otobotlar. Hayat bazen bulutlu olur ama frekans doğruysa moral hep güneşlidir. Çünkü gülmek sadakadır. Gurbette de olsanız, canınız sıkın da olsa. Ne bileyim böyle radyoda ses varsa birazcık umut da vardır diyorum yani. Radyoculuk gibi ekip işi diyoruz ya hep yani ondan.

Vay. Emrah hiç yapma. Böyle arada kendi kendime takılıyorum. Dün programa gelmedi ki ondan dolayı. Günaydın Ayşe Makam. Hayırlı programlar. Günaydın Makam Emrah. Emrah Leyla diye geçiyor. Ramazan gerekli ve deli Emrah. Değil mi? Boyama ve alçı işleri. Emrah kolay gelsin. Bugün nerede çalışıyorsunuz? Nedim'in sayesinde de tanıdım sizi. Ben ve Nedim'im. Günaydınlar Nedim'im. Hoş geldin Mesut. Abim günaydınlar bakalım be. Nasılsın demiş. İyi değilim Mesut. Hiç iyi değilim. Hiç üstüme gelme Mesut. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi bu son günlerde. Nasıl iyi olmamalı mı? Akşam 6 tane attık. Hatta 7, 8, 9 atacaktık da. Dedim yeter be ya yani. 6 tane atmışsınız yeter. Abartmayın dedim olayı. Çok özlettirdin kendini be. Yakışıklı abim kolay gelsin demiş. Kaptanım benim be. Canım benim be. Aslan parçası. O bir Galatasaraylı. O Osimhen. O iki gemi yan yana haydiye değil. Böyle 3 tane gemi bile yan yana haydiye biliyor ya. Böyle bir yeteneği var bizim kaptanın.

Baştan yavaş yavaş tadını ala ala şarkıları böyle bizi sindiriyorsun içimize demiş. Teşekkür ederim. Sonra da hareketli şarkılarla hızlı bir şekilde. Bugün evet hem böyle yavaş baştan. Yavaş şarkı, o memleketim şarkısı güzeldi ya. Alan parantez açtı, sen şarkı söyleme dedim. İncindim. İncindim. Usta, ah gene bak yaldır yaldır geziyesin. Hakan'ım Kırköy günaydın. Baba dinleyici harika, radyo kralı dinleyicisi harika ya gerçekten. Bak şarkıları bir nasıl böyle yavaş yavaş.

Cengiz gönderdi Münih. Şu anda 16 dereceymiş. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi Cengiz hiç. Norveç günaydınlar. Müslüm, İlyas, Müslüm'üm. Arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Böyle bütün dünyanın merkezi toplandığı bir radyo istasyonu burası. Bak Norveç yazıyor, İngiltere, Almanya, Belçika, Uşak, Çanakkale. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Günaydın can dostum, hoş geldin. Kolay gelsin. Şemsi Tebrizi'den de bir paylaşım göndermiş bu şeyleri. Aleme gelen herkesin kendisiyle birlikte gelen bir yoldaşı vardır. Şemsi Tebrizi göndermiş. Söylemiş bunu. Ömer kardeşim de göndermiş. Lewisham. İngiltere şu anda 13 derece. Ömer nasıl, beğendin değil mi? Bu arada İskeçimizin Old Town Festivali, yani eski şehir festivali var. Old Town. Ömer oraları çok güzel. Bizim bu eski festival, eski şehir festivali harika ya. Yani eski şehir değil. Eski şehir. Yani eskiden bizim İskeçimiz oradaymış. O geleneksel evler var. Bak girin internete, paylaşımlar falan var. Diyeceksiniz sen niye paylaşmadın? Abi nasıl kalabalık oluyor biliyor musun? İğneyi havaya atsan havada kalır yani, öyle o derece yani. Yer çekimi yok orada zaten.

Çok çok çok acayip kalabalık. Bu arada hafta sonu paylaşım yaptığım paylaşımlara gerek Facebook'ta gerek Instagram'daki videolara, gezdiğimiz videolara yorumlarınızı çok acayip bir şekilde yorumlar yazmışsınız. Tabii takip etmek isteyenler bakabilirler orada. Ve ayrıca bizim bu bölgede gitmek istediğim bir yer varsa, sizin görmek istediğiniz varsa yorumları onları da yazabilirsiniz. Aşım gitmişken şuraya da gitsene be, boyacılara git mesela, ne bileyim. Yasören'e git, Demirci'ye git, Şapçı'ya kadar git, Selez'e git mesela diyen olabilir yani, Selez'de. Kızma yeğen demiş oğlum. Ne kızdım şimdi, bırak. Gürkan'ı dinle, bırak. Şimdilik Londra 13 derece, gün sonuna doğru 22 dereceye kadar çıkacak. Öder, ne zaman geliyorsun İskeç'e? The Old Festival of Xanthi. Ramadan girdi ve delemra, boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Hepsi burada. Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramadan ve Delemra yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. Ramadan Giritli ve Delemra. Hey hey hey hey!

Yedinci Ramazan 693-977-7507 698-675-6507 de Deli Emrah'ın telefon numarası. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Dinkler Köyü'nde 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Arzu hoş geldin. Hu dostlar, hu komşular. Hu Ayşenge. Neşe Hanım, huy. Hacım, ha, ha. Kalimera güzel insanlar, neredesiniz be ya? Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, mutluluğu ve huzuru yerindedir. Beni sorarsanız, çok şugarım demiş Arzu. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Takun, takun, takun ya. Takinalar vardı eskiden, camilerde takina vardı. Bildiniz mi onları? Tahtadan yapılır, takur tukur giderdi. Kolay gelsin Haşim, iyi yayınların olsun inşallah. Teşekkür ederim Arzu. Bu arada herkese güzel, kolay ve bereketli bir hafta diliyorum. Arzu Hanım, Küçük İstanbul, Mannheim. Hay hay. Kaç derece kız orada ama?

0: unuttu Fatma değil. Hu kız Fatma teyze. Fatma.
1: Bizim buralar böyle diyorlar ya Fatma Arzu. Fatma Hanım böyle şey. Fatma Hanım. İstanbul Bursa'da öyle Çanakkale Fatma Hanım.
0: Trakya'da Fatma Enge kız. Ekmek yapacağız mı bugün? Yapmayacağız. Karnıyarık yapacağız.
1: Allah.
0: Tarara pişireceğiz Fatma Enge. Git Ayşengen'e sor. Ayşengen'e. Huy Ayşengen. Yaşayan efsaneydi onlar.

arayacağız. Emre yenge. Bak Emine değil. Emre yenge. Ural Altaylardan Kızılderililere, Orta Asya'dan Uruguay'a, Horasan'dan Batı Avrupa'ya, Yeni Zelanda'dan İskoçya'ya, Belçika'ya. Günaydınlar. Şş.

takuya tıkır mıkır ediyor. Açanı aç dedim, anasını anası vermiyor da açan vermiyor. Kaçıracağız. 24 derece Mannheim, küçük İstanbul ama sabah terlik ile çıktım. Ayaklarım dondu. Çorapsız nereye çıkıyor? Çorapsız nereye çıkıyor çorapsız? Sen bilmiyor musun Almanya'nın havasına, şeyine, neydi bak?

0: Hatta sen bilmem misin, hava soğuktur da dışarıda arzucu.
1: Oh oh oh oh oh oh oh.
0: Hep beraber. Uşaklarım. Çekirgelerim. Yavru kurtlarım benim, dişi kurtlar, günaydınlar. Tüysüz kurtlar. Lan zargana. Bak çorapsız dışarı çıkmış. Bak yere batmasın. Sonra şimdi işe gitmeyeceğim. Annemi hatırlattın, bana annem hep kızardı. Kızar tabii canım. Eylül 1 bugün. Çorapsız nereye gidiyorsun? Allah'ım ya. Balıkesir mi orada? Ört çabuk. Hay.

0: Peki sen Ayşe Hanım'la Nevin Hanım'ı niye dinlemezsin Arzucuğum?
1: Ya.
0: Anneler uşaklarının hiç. Hep iyi olmasını istemiyor mu? Çok konuşuyorsun gene bu sabah. Ananın çok selam söyle. La oğlum dün gelmedin niye gelmedin diye küfür edersen değil mi? Ders çok konuşuyor. Allah'ım yarabbim. Çattık belacıklara. Hep beraber uşağı. Bak kaçacağım. Kaçıyorum bak Trabzon'a gidiyorum da. Aykan aga ne olacak da bu uşağın hali? Ayağında takunya takır takır ediyor. Anası kız ona vermeydi. Allah'ın izni peygamberin kavliyle. Sizin tavuğu bizim horozu alacağız. Benim horoz nerede? Aykan aga.

0: Bak doğru söylüyor Aykan abi. Ha? Doğru söylüyor.
1: Günaydın be.
0: Ha? Günaydın. Günaydın bakalım. Dur bakayım.
1: Günaydın be kızım. Ha? Ah, ne demek o be? İneği havaya atsan diyesin yere düşmez. Yani yine şeyde mi kalacak? Havada mı? İnsanlar havada mı geziyor? Ha? Aa, özetle be, bunu da anlayalım güzel bakalım. Bak,
0: gör. Ha? Doğru, doğru söylüyor Aykan abi. Havada mı geziyor bu insan? Yer çekim yok musun orada? Şaba ne demek oluyor? Ömer'le dilimize dolandığı anlamını bilmiyoruz. Açıklar mısın? Küfür mü ediyoruz acaba? Yok mu oğlum? Şaba yani şey armağan gibi bir şey İsmet'ciğim. Mesela diyorum bak şimdi Radyo Kral'da Aşım Çolak'tan İsmet'e ve Ayı Boğan Ömer'e ve Ciğermo'ya şaba. Yani maraba yani sizin için. Yani nasıl açıklayayım ben tabi bu şabayı? Aykan aga bir yardımcı ol bakalım. Şey gibi mesela. Size geliyor bak sizin için baya adınız duyulsun baya şaba. İskaçya'dan İsmet'e, Ayı Boğan Ömer'e şaba. Yalnız bunlar paralan oluyor İsmet öyle şaba maba. Şaban dayım da hep böyle derdi de. Yavrum ey. Vay bacana hoş geldin. Günaydın Kral Aşım. Tüm Kral Efem ailesine günaydınlar. Almanya'dan, Haskova'dan, Durakköy'den, Karamanlar, Gumburla, Sarınç, Gizikli köylerine selam. Marabayın bakan baya, marababaya bacana. Sen de döndün mü normale tamam mı ya? La oğlum zaten her günümüz anormal ya neyse. Neredesin mi? Benim radyo bozuldu sandım dün. Haça buradayımdır da. Dürüm Gökçeler günaydın. Günaydın Aşım abi Allah razı olsun senden çok sağ ol. Aktanlı Göktanlı cümlemizden razı olsun kardeşim. Siz daha dürüme gitme dürüm Gökçelerin dürümünü yemediniz mi? Ama diş. Hey. Hay hay. La. Sesli Gülcan tabi. Sen Ayşe annemden Nevin annemi niye dinlemiyorsun? Aa, sesli Gülcanmış. Ha giyme bir dakika daha şey çorapları. Kavala Kavi Beach'teyiz. Emrah Leyla Kavala'da. Oo.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Aynen Allah ne kadar güzel söylemiş. Popüler kültürün gelenekle buluştuğu bir radyo istasyonu demiş. Menteneç Aydın. Günaydın bakan. Bak unutuyor mu? Unutmuyorum. Sedef. Günaydın Muslu diyor Sedef Yasıköy'de efendim. Sedef'imize de kolaylıklar diliyorum. Bakalım ebenin ne ebesi? Ebenin. Ha ebenin. Benim ebemin mi? Ebenin diye başlamış. Fagan Hacı. Canım ciğerim benim. Hoş geldin. Elmerara Fagan Hacı. Dilleyin Aygur. Pospere. Posidene Sevoda Giriyago. Ona kala. Fasulyeci. Menteneci Aydın deyince Cübbeli Aydın hocam hemen yazıyor. Hocam hoş geldiniz. Bir nasılsınız dedim. Ne kadar kibar bir çocuk ya bakalım. Teşekkür ederim hocam, sizi sormalı. Hani bir okusanız azıcık diyorum bana. Bir düdüklü tencere falan böyle. Efendim hoca sizsiniz, estağfurullah ne demek. Yani sizin bilgi birikiminiz, nefesiniz kuvvetli. Osman Agacım hoş geldin. Banazlı Osman. Osman abi evet evet evet ben de buradayım. Haşimcim günaydın. Ege türküsü uyandırdı beni. Çalayım mı dayı bir tane daha Osman Agama, Banazlı Osman Agama bir Ege türküsü. Bir Kerimoğlu. Ne bileyim adım adı. Başka istediğin bir Ege türküsü var mı dayım? Osman Agam. Hep söylüyorum ya, her güzel insan iyi değildir. Yani güzeldir, yakışıklıdır, çok güzeldir falan iyi değildir ama her iyi insan güzeldir. Bir Bektaşi sözü bu. Aynen Balıkesir. Balıkesir, Uşak, Balıkesir, Bandırma, boşver gitsin aldırma. Perfect bunlar, vallahi billahi perfect. Nedim kardeşime çok selam olsun, evet. Nedim'e de çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bakalım Nedim de bize böyle bağlanacak mı avtomat olarak? Kalimera ki kalomina Haşim. Salih oğlum Nazif ablam benim. Nazif ablam derim tek geçerim. Başka abla tanımam. Bir tane benim abla. Kitap getirdi. Çikolata getirdi. Çorap getirdi. Çikolataları yedim. Bir kere de yedim onu. Levrek saldırmış hamsi gibi daldım çikolataları abla. Efsane ablam benim. Bir tanesini ablacığım benim. Bak şimdi bak bak sabah sabah ne diyor ya bak şimdi. Seviyorsan boşan gel kocandan diyor. Ay, ye, seni be seni. Perfect perfect. Ablaların bir tanesi. Günaydın aşağı. Bu işe refile şimdi. Ego bu işe refile. Ego hafta edo ena ıhtes denirte hafta ego emena esena. Yusuf. Günaydın Yusuf. Kolay gelsin hayırlı işler Fagan Hacı. Normale döndüm evet. A5 otoban Karşıruh doğru kapalı. Ha bak. Vallahi billahi bak Almanya'da trafik Almanya'daki trafiği bile sunan var mı başka böyle radyo var mı? Yok. Gördün mü? Almanya A5 Karşıruh doğru kapalı. Şehri de yazsana bari bacanam. Şehri yazsana millet diyecek Karşıruh nerede? Şarkıda gönderme mi var? Vallahi artık nasıl anlarsın? Ben söylediklerinden ve çaldıklarından sorumluyum. Sizin anladıklarınızdan değil. Bunu hep söylüyorum. Arzu çok seviyor bu lafı. Rica bak ne diyor? Kızanlar evde son diyor. Fasulye yedi diyor. Ya, evet yaptı. Lipon. Hasan abicim günaydın hoş geldin. Normale döndüm evet. A5 otoban Karşıruh doğru kapalı. Dur bakayım. Fotoğrafı büyütürem ne olmuş ileride. Dur bakayım. Görünmeye. Bacanam ilerisi gör. İn arabadan yayan git bakalım ileri doğru ne olmuş. Tır mı yolu kapatmış. Bir anormallik var. Karşıluk yolunda. O tarafa gidenlere bak dikkat. Fagan Hacı Karşıluk o tarafa giderse dikkat et. Biz de getirdik ama hiç söylemiyorsun ne getirdiğini. Abi senin getirdiklerini yedim ben bitiyor. Hay Allah ya. Yenir şeyler getiririz ama bitiyor onlar. Bir de Oscar şeyi geldi böyle. Allah bizi dinlemeyen sevdiğine kavuşsun. Dinlemeyen de bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun. Öyle mi? Nasıl lan o? Zargana nasıl oldu? Ben de unutturdum vallahi. Biz de getirdik. Niye giymedin çorapları?

Fransa hoş geldin. Orhan Tuna Agacı benim. Selamün aleyküm ve aleyküm selam agam. Güzel serin Paris sabahından saygılar, sevgiler. İş başı yaptık. Hayırlısıyla bakalım inşallah. Hadi bakalım Orhan Agacım. Hayırlı uğurlu olsun, böyle su gibi akıp geçsin sezon gene. Yaz çabucak gelsin. Serin Paris sabahından saygılar demiş. Sevgiler Orhan Tuna. Bizden de çok çok saygılar. Selamlar efendim. Pek fazla Orhan Agacım sevgi gönderemiyorum. Yani çok fazla kalmadı elimde. Bir karpuz kilogramı kadar kaldı vallahi, o yüzden artık böyle idare edeceğiz. O zaman 1 Eylül şerefine İslamoğlu Zeybeği çalıver gari danke. Öyle zeybek mi varmış Osman abi? 1 Eylül Uşak Kurtuluş Günü. Uşak

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Bir bilmecem var çocuklar. Canım isteyince çalışırım, istemeyince stüdyoya girmem. Kim bu? O yüzden işten koştururlar bizi Sezer. Patron dedi pırını pırılı pırtını pırılı pırtın. Pırtını pırılı topla, çoraplarını da al dedi. Topla düzeni dedi. Ne bu baya dedi, tebrik günü gelmeyesin dedi. Maalesef Sezer patron bana bunları söyledi. Sezer'in de bilmecesini valla ben bilmiyorum. Bir bilmecem var çocuklar. Canım isteyince çalışırım, istemeyince stüdyoya girmem. Kim bu? Kim acaba bu baya? Ya Sezer yemin ederim şuradan gelin kedisi bundan daha şey be. Daha kolay bu oğlum be ya. Vallahi bak daha kolay. Bu arada Cem Yılmaz son iki gündür insanlardan çok güzel mesajlar, iyi dilekler geliyor. Hepsine teşekkür ederim demiş. Cem Yılmaz bir kalp, hafif bir kalp krizi mi geçirdi? Öyle bir şey vardı, hastanedeydi falan. Bir de başka türlü mesajlar var. Keşke seydi. Niye kurtardınız? Yallah niye... yani Cem abicim, Cem Yılmaz mı diyeyim, Cem ne diyeyim, ben de bilmiyorum ki artık. Geçmiş olsun diyelim biz de Cem Yılmaz'a. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, babam çok seyahat ediyordu. Bütün hastalıklara ve bütün tedavi süreçlerine rağmen bile hala gezmeye devam ediyordu demiş İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı. Buna yeni haberler mi çocuklar? Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Mesajları bana bir verir misiniz? Tavuk ne oğlum lan? Çiftliğinde Ali Bağ. Hüseyin abi günaydın. Gülendir Ayşim, hayırlı aylar. Hayırlı aylar mı? Tamam. Bir Fenerbahçe olarak Beşiktaş'ı kutlarım demiş Hasan abim, sağ ol. Ona geleceğiz abi. Ne uveye 6 tane? 6 tane gol atmıştık akşam. Raif Ahmet. Selam söyle Haşim abi, bu bizim BMW Nedim'e, aman nerelerde o demiş. O BMW öğrendim kaç beygir olduğunu Haşim abi, o da çok fazla beygir var. Nedim'in arabasında mı? Var. Hatta bizim Mesut'la bir gezdirdi böyle. Arabayla gezdirdi. Bayağı hızlı gidiyormuş yalnız ha. Vallahi Raif. Lay lay lay lay lay lay lay. Esat hoş geldin, guten morgen, günaydınlar Kalimera, iyi bir ay, iyi bir hafta, iyi bir gün dileğiyle, iyi yayınlar dayı, selamlar Esat, Porsche Esat, sağ ol canım, çok danke, danke schön, çok thank you, çok efkaristopoli. Gıda Fandazopoli cumartesi harika bir toplantıları vardı. 29 Ağustos'ta yaratıcı etkinlik merkezimiz Gıda Fandazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu, el becerileri ve sosyal aktivitelerini geliştiriyor. Ayrıca profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği de var. Yeni öğretim yılında, yeni yıl öğretim yılında. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuru ile işler ve beceriler. Gıda Fandazopoli Arabacıköy Bekir yolu üzerinde telefon numaralarını değiştirdi söylüyorum. Tabii ki sosyal medyada, Facebook ve Instagram'da yeni telefon numaralarını bulabilirsiniz. 694-57-50-777 698-17-8-22-99 yeni telefon numaraları. Gıda Fandazopoli değişik branş ve kategorilerde de yine öğretmen arıyorlar. Gidip konuşabilirsiniz arkadaşlarla. Kolaylıklar diliyorum. Thank you very much. Teşekkürler Esad'ım. Sizin orada havalar nasıl bir yaz bakalım. Eyvallah kardeşim. Makineyi çektim kenara, oynadım gene demiş. Makine derken dayı? Makine? Abi belinde makine alanı geziyor. Ne yapıyorsun Almanya'da bu? Bak Allah Allah, delikanlı adamsın. Efe adamsın ha. Manazlı Osman Agam benim. Baba makineyi çektim dayı kıyıya demiş böyle, anladın mı da? O ne? Oynama dayıcım, oyna. Alman derse was ist das? This is a şey de ne bileyim bir şey. Bauchstelde. Oya şey demiş. Arzu demiş ki Almanya'nın kapalı olmayan yeri mi kaldı veya vallahi bile yer yer Bauchstel. Bauchstel'i de öğrendim. Boş. Cengiz. Din avto ragurum. Avto denen avto kineto. Avto in uzay aracı. Vallahi acayip arabalarla geldiniz yine bu sene, vallahi gözümüz kaldı maşallah diyelim canım. Sezer, bir BMW'ler, bir BMW'ler, bir BMW'ler çocuğum. Münih plaka 1504 GC ne? Cengiz lan. Cengiz uyuz. G ne? Cengiz. Hop hop hop hop hop. Pedimu. Aftokinitara. Kaç beygir bu bak. Sabiha günaydın. Sabiha'cığım günaydın. Hop hop hop hop hop. Cengiz yaz bakalım çocuğum. Esat geldi ya, Porsche'len geldi Esat. Dayı dedi, bak dedi, almaya da söyledim dedi, kullanacaksın mı diye dedim. Bay bay Esat'ım, yapma be kardeşim dedim, o 100 bin euroluk araba kullanma. Yani söyledi arkadaşlar, BMW dedim, kaç kere ısrar etti. Gel dayı dedi, bak şur dedi. Senin araba kaç beygir dedi dedim, 20. Bu dedi 420. Oha. Vallahi onu da haydamadım. Haydayamadım. Haydayamam, zaten benim öyle bir tecrübem yok. Ha Gülay, tamam oldu Cengiz'im. Güle güle, kazasız belasız. İyi günlerde kullan. Gerçekten güzel bir arabaymış. Yani tam bir Beşiktaş diye yakışır bir araba. Ha. BMW. Tamam be, okuyacağım be bunları. Dur bakalım be. Bacanak, benim Renault'da seni gezdirdim. Onun beygirlerini söyleme. Vallahi gezdim. Bacanamın Renault'sundan da gezdik. Yol açıldı mı? A5 otoban Karşılıurt'ta. Yol... Karşılıurt'ta yol kapalıymış. Ne haber? Sonra biz ne getirmiştik? Ne getirdik? Çikolata getirdik. Çikolata yedik. Çikolata yiyor. Ondan sonra... Şahabey, bazı dinleyiciler böyle devamlı mesaj gönderiyor. Alamıyorum. Avin Drive Şahabey Bandak.

Seneye veririm demiş. Seneye kadar Cengiz dur. Dur bakın pomuş. Takin alamı çıkarayım Cengiz dur. Çıkardım takin alırım vallahi böyle. Ha. Geleneksel bir şey yaptım kendime, böyle çıplak ayaktan dolanıyor. Çorap da giymedik. Ne giyeceksin anacığım? 30-35 derece bugün hava. Hafta sonu Eylül'e böyle girdik. Eylül'le büyük bir ihtimal böyle çıkacak. 33-34 derece hala burada. Yepyeni bir ay, yepyeni bir gün. Hepinize mutluluk, huzur getirsin. Çok para getirsin. Çok para mutluluk getirir mi, huzur getirir mi? Bir aralar bu soruları ne güzel söylüyordu. Bugün bir soru var mı? Alo gençler. Akala. Siz ibret alem için buradan ta şeye kadar, Old Town'a kadar götüreceğim. İskeçemizde Eskişehir Festivali başladı. Yortes Palyas Polis. Çok çok harika böyle. Çok güzel bir gece var. Geceler oluyor daha doğrusu. Şimdi ben size nasıl anlatayım onu toplayayım böyle. Aa, dur azıcık şimdi dur bir dakikacık. Ha tamam. Yasin şımarmasana be ya. Bak tam cümleyi kuracağım. Yasin mesaj göndermiş. Ya Allah'ı billahi Yasin sen de. Çok edepsizsin Yasin. Kulak memelerinizi kontrol edin. Bu videoyu gördüm Sezer. Şimdi, gerçi ne kadar doğru ne kadar değil onu bilmiyorum da. Cem Yılmaz'ın hastaneden evet fotoğrafı, kulak memelerinizi dikkat edin diye. Sabiha günaydın, iyi tatiller diliyorum. Yortes Palyas Polis. Harika konserler oluyor. Çok da güzel böyle insanlar, gençler toplanıyor, konserler var. Cazlar ucuzlar her tarafta, mangallar falan. Sohbetler. O eski İskeçe'nin havasıyla birlikte hafif bir rüzgar esiyor böyle İskeçe'mizde. Gerçekten güzel. Bence biraz da böyle yaz tatillerini bu Yortes Palyas Polis, The Old Town Festival'a doğru ayarlarsanız çok çok iyi olur.

Deftere günleri zaten bet, bir de sensiz daha da bet oluyor. Mehmet Osman. Aa, bir de sensiz daha bet oluyor. Çok bet be. Abim günaydın. Sevindim sesini duyduğuma. Ya ne yapayım Mehmet'im, bazen gerçekten böyle Mehmet Osman'ın gerçekten böyle özel işlerimiz oluyor. Bir de bizim memlekette biliyorsun her şey saat 2-2.30'a kadar açık ofisler. Yetişen alıyor, yetişemeyen babayı bir alamıyorsun daha doğrusu bir şey. Anladın mı? O yüzden böyle özel işler olduğu için genellikle terne günlerine böyle denk getiriyoruz. Ondan dolayı Mehmet Osman'ım teşekkür ederim. Çok sensiz çok betiz de. Annene çok selamlar, babana çok selamlar. Mehmet Osman kolay gelsin. Şimdi sponsorlarımızı yine tanıtalım bakalım. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız diyor Mesut Ago. Banyodan pardon. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık atıyoruz. Yalımlı'dan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta. Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699-46-58-208 Mesut Ago Fayansçılık. Aykan Duman, Coşkun Ceykon. Onlara da bir selam gönderelim. Enişte kahve getireyim mi? Getir lan, getir hadi, getir bir kahve daha içelim, getir. Zaten gün uzun olacak bugün. Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Yalım'da arkadaşımız Mesut Ago Fayansçılık. Nedim kardeşim hazırlamış, mekanınıza değer, kaliteye güven katın diye sloganı da o şekilde. La la la la la. Sezer, yalnız bir şey ifade edeceğim. Yıllık iznimin 7 gününü daha kullanmadım. Bak dikkat et. Anladım adı. Bu pazartesilere bazen gelmedim ama fazla saatlerden dolayı. Onlarda ödenme almıyorum. Çarıkçı hoş geldin Çarıkçı. Adamın dibi. Anlatabildim mi adım adı? Bazen böyle yolda bauşteller oluyor. O bauştellerden dolayı geç kalıyorum. Ondan da gelebe bauştel bizim burada da var. Yani sadece Almanya'da bauştel değil ki. Yasin Gürkan abim dedi, sana yeni bir mikrofon alacağım dedi, böyle dedi. Çok daha iyi ve çok daha kaliteli dedi. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorum? Yeni mikrofon alacağım sana dedi. Anacığım benim mikrofonu iyi ya, burası sarı mikrofon, niye? Dur bakayım. Sana yeni mikrofon al. Allah Allah. Efendim o geç, Alemiyon Avcı Celal. Avcı Celal ve oğlu Mert Avcı, günaydınlar efendim. 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle, avtomata makineleri hizmetinizde. Alman devir RHO PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Adres İskeçi, Lofkopetra yolu 6. kilometrede. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Telefon numarası 2541-031-506, cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medya, Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf kesinlikle değildir. 40 yıllık ustalık. Aferin. Saranda Kronya Aydın. Saranda Kronya Furnaris. Çamanlı, alüminyum. Blue Elektrik'te efendim küçük ve elektrikli ev aletlerini bulabilirsiniz. Klasik ve modern avize çeşitleri, %20'ye varan indirimlerde avize çeşitleri ve uydu alıcıları. Televizyon, Türkçe makine, uydu alıcıları da geldi Blue Elektrik'te. Blue Elektrik Gökçeler'de. Hayır, sakın inanmayın demiş. Niye inanmasınlar kız? Dün haberlerde doktorlar bu kulak çizgisine karşı yorum yaptılar. Aslı yokmuş onun. O yüzden ben de bir yorum yapmadım. Videoyu gördüm. Bu kulakta çizgi olduğu zaman öyle oluyormuş diye. Aman yani. Bilgi ve birikimim olmadan, yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı hiç sevmem. Evet olabilir, izleyebiliriz. Biz doktor muyuz? Değiliz. Kız valla biz doktor muyuz? Günaydınlar, ben Nedim.
Bu halk seni soruyor. Parti kursun, oy verelim. Parti kurmazsa bizi denize götürsün diyor Nedimler. Yeni hafta, yeni ay, yepyeni bir gün. Hepimize uğur, bereket ve bol neşe getirsin. Amin inşallah kardeşim. Hadi be Haşim abim, hadi be abim. Abim neredesin sen be abim, nerede be? Özlettin yine kendini demek gününden beri. Dernek gününden beri. Yıllık iznimi kullanmadım daha, dikkat et. Dedim. Yıllık iznimde yanına gelebilirim. Halama geleceğim dedim. Halam gelmedi de otur yerinde dedi. Halam da senin aranın böyle ne kadar? Bir 10 dakika bir şey demiştim değil mi? Gevezberg. Gevezberg. Bauştel olmasın orada da. Günaydın arabası güzel olanlara, işinde gücünde çalışıp da Kral FM ile gününü güzelleştirenlere günaydın. BMW'ci tayfadan Raif kardeşime kocaman günaydınlar. Bizim Münih'te Cengiz'in de BMW'si var. Atay'ın fotoğrafı da gör. Çantlar mantlar o biçim. Vallahi bile o biçim. Kral FM'in o can dostlarına, o güzel büyük ailesine sonsuz selamlar, hayırlı sabahlar demiş. Nedim'im. BMW Nedim. Bilal Veli günaydın demiş. Büyük Beşiktaşlı demiş. Sağ olasın. Çok acayip top oynuyoruz gene çok. Çok top oynuyoruz baya. Bugün işte Faganacı. Faganacı. Yusuf. Bak gene kazmış. Ama bütün yer tarafı Bauştel yaptı bu da baya. Buraya bak, Kavala'dan ta Şapçı'ya kadar kazdı yol. Kazılmadı, yol kalmadı bak.

Akşam Beşiktaş'a da okudum, ondan 6 tane attı diyor. Aydın Defteriz. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Balkan yollarında bizim Çarıkçı, o ne? Bırak kaynana. Aslı günaydın. Çok cömert adam, hep alıyor. Vallahi bak, yeni mikrofon alacağım sana dedi. Sana bir hediye aldım Ayas. Yolladın ortağını Almanya'ya, yalnız kaldın stüdyoda. Hiç sorma. Ya bu yalnızlık canıma tak etti Yusuf. Seni alacağım programa Yusuf.

Yaz bakalım Güray. Yasin, benden duymuş olma abi. Öbür radyoda dün bayağı çekiştirdiler seni Haşim abi. Yasin şahit. Yasin zaten şahit. Yasin'le beraber program yapmaya başladı Gürkan artık Güray. Demek Yasin bir gün programa gelmedik eti püf. Alacağın olsun. Bizim Karaçanların bir lafı var bilirsin Yasin değil mi? Seni hani unutmuyoruz o lafları Yasin.

Yıllık izin de mi veriyorlar? Zaten haftada 3 gün çalışıyorum. Part time maaşı. Niye? Ben bütün haklarımı kullanmak istiyorum. Niye çalışmayalım arkadaş? Tabii yıllık iznim var. Yıllık 16 gün iznim var benim. 365 günde 16 gün izin. Çok mu be Sezer'im?

Ismarata Atlan, günaydınlar. Akın Çerkez. Akın, ustan yanında mı çocuğum? Ustan yanında mı? Ayhan Duman, günaydın. Coşkun Ceykun Kaya kardeşler, kolay gelsin. Bütün esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Güzel bir ay olsun. Eylül ayı romantik bir ay. Öyle mi? Özellikle geceleyin böyle serin gökyüzünün altında Eylül aylarında böyle çok da güzel şarkılar dinliyoruz. Aslıcığım hoş geldin. Günaydın Aşım abim, iyi yayınlar. 17 Eylül Beşiktaş-Marsilya maçına gidiyoruz. İki biletim var, gel seni de alalım. Yasin, gideyim mi maça? 17 Eylül mü? Aa, burada olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. 17 Eylül biraz ciddi bir tarih. Akınım sağ ol canım benim, teşekkür ederim, kolay gelsin. Ayhan Bey, Andi Dimarke. Dinliyor mu, dinliyor mu Cengiz? Akın dinliyor mu? Ha, hepiniz oradasınız. Gençler kolay gelsin. Hay, horon edelim oranda. Blue Elektrik Gökçe nerede? Ne da güzel oynuyor. Rallallallak. %20, %25'e falan indirimler. Öğrenci indirimleri de var Blue Elektrik'te.

Akın sor bakalım ha çocuğum. Güzel kardeşim benim, Beşiktaşlım benim, helal olsun. Coşkun da Ceyhun kardeşim bizim telefon numarasını unutturmuşlar mı bakalım? Arayıp sormuyorlar dayılarını. Üzüm suyu var mı, bitti mi? Ya Coşkun Ceyhun. Hey hey. Bütün cemaat burada İskeçe'nin Gorgona Dağları'ndan selamlar. Oo, Gorgona güzel bir şehir. Hadi kolay gelsin.

Ay bu an Ömer demiş özledim seni ya Aşım abi demiş. Eyvallah kardeşim. Abi ben Celtic maçına gidiyorum. Gel götüreyim seni İskoçya'ya. İskoçya sana karşıya geçti ne oğlum? Uçakla mı gideceksin Ömer'im? Jet Ömer. Uşak hazır mı uşak? Çanakkale. Ben de şahidim abim. Dün duydum. Bu gidişle Gürkan abim programı Yasin'le yapmaya başlayacak. Anacıklarım anacıklarım ne geldi başımıza. Bir duysan ama o muhabbetler, o koyu muhabbetler, o çekiştirmeler bre bre bre bre bre. Bre bre bre bre bre bre bre bre alacağın olsun Yasin'den Gürkan. Hatta bu uşağı soracak size da. Çekeceğim makineyi, sıkacağım topuklarınıza, göreceksin sen. Ben de diyorum benim niye şeyim kaş, kulaklarım kaşınıyor dedim vallahi dedim. Demek öyle ha. Sen niye dinledin dedim. Sen niye dinledin dedim. Ay ne geldi başımıza bakın. Bir gün program yapmadık eti püf. Yapmayacağım. Yıllık izne çıkıyorum.

Ömer aldın mı şey, kulaklıkları buldun mu? Nerede dinliyorsun oğlum? Ömer demiş açtım şeyin arabada radyonun sesini. Mehmet Osman. Sabahın Kartal ilçelerine, sabahın prenseslerine, hanımefendilerine günaydınlar. Mutfakta olanlar günaydın. Hanımefendiler günaydınlar. Sevgili çocuklar günaydın. Son 10 gün. Okullar açılıyor. Ya koca yaz geçti. Yaz yaz dedim. Yaz bakalım nasıl kılı bulacağım. Abi Bauxtel vardı. Bauxtel'e girdik o yüzden. Coşkun Ceyhun. Tamam tamam. Ceyhun. Kolay gelsin bakalım ya. Gorgona'nın yakışıklı fayansçıları. Günaydın Aşım abi. Nasılsın? İyi haftalar. Haftalar olsun. Kolay gelsin. Eylül ayı demek okulların açılması demek. Evet az önce söyledim Aslı'cığım. Aslı dün programda yokmuşuk. Bayağı çekiştirmişler yine bizden. Bizim hakkımızda konuşmuşlar Aslı. Haça sen duyar mısın bunları? Blue Elektrik her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, öğleden sonra 6'dan 9'a kadar açık. Avizelerde %20 indirimler. Türkçe televizyon makineleri, uydu alıcıları geldi. Tecrübeli ustasından elektrik işleri var. İç ve dış mekanlar için elektrik arızalarını hızlı çözüm. Hepsi. Asfalt boyu, Gökçeler, pazarın olduğu yerde Blue Elektrik. 697-71-62-271 698-75-50-376 Elektronika, İlka, Fatüstika, Blue Elektrik. Hey! Ayağında takuya takur redayu takur tukur ediyor İster dumanasından. Vay vay vay vay, Güray bak ne diye Yasin. Güray işine baksın, işleri bitirsin, yaza tatile gelsin. Ben Gürkan abimi çok seviyem. Vay Güray duyar bak, Yasin yazıyor bunlar. Bak bak bak bak, buraya bak bak bak. Gürkan abicim benim bir tane. Yiyeyim Gürkan abi. İtiyar o itiyar. Kaç kişi dinliyormuş Gürkan abini sor bakalım. Yasin'in günahına girmeyelim Aşım abi, sana olan saygısını hiç bozmadan dinledi öbür radyoyu. Bırak şimdi ben Güray, yiyme beni, bak adam senin için neler söylüyor. Dur ortalığı karıştırayım biraz Güray. Kim yapmış onu duymadım, yapsa yapsa Gürkan abim yapar. Gürkan abim yapmış Aslı. Dün programa gelmedim ya, hep gene arkamdan konuşmuş benim. Onun şarkıları rock şarkılar, Metallica çalıyor falan demiş böyle. Gitti karpuz toplamaya falan demiş. Bir takım böyle laflar söylemiş Aslı. Çok edepsiz bu Gürkan, çok.

İsmet, Ömer, bugün Uşak'ın kurtuluş yılı. 1922 yılında, ayrıca 1991 yılında Özbekistan'ın bağımsızlığını ilan etmiş. 1 Eylül 1991 yılında. Bak bunu sorarım saat 12-12.30'a doğru. Kazanana bir şarkı. Ayrıca balık avlama sezonu da başlamış. Vay vay vay vay vay. Balıkçılar burada mı, balıkçılar? Hazır mı oltalar, kalamlar?

Doğru söylüyorsun Aslı. Doğru söylüyorsun tabii. Aslı, biberler ne oldu kız?

Avin Drive Şaban Bandak. Günaydın Şaban abim. Dün Şaban abimle de böyle bir ayaküstü sohbetimiz oldu Şaban Bandak'la. Vay dedi. Kral efendi dedim, nereye gidiyorsun dedi. Abi dedim, söyleyeceğim ama kimse. Tamam oğlum, perfect dedi. Söylemeyiz dedi. Şaban Bandak, Avin Drive günaydın. Ceyhan günaydın. İskeçip Ortalazoğlu 4. kilometrede Elim Benzin İstasyonu ile yanınızda. Ayrıca Demokritos 39 Epal karşısı Sis Otel'in altında da Şaban Bandak Avin Drive ile hizmetinizde. Mikel marka kahvesi de var Avin Drive'da. Aşım abi, reklamların geldi, ona göre hareket et. Esen'im hoş geldin Esen'im. Günaydın. Bak, balık avlama sezonu başlamış Esen. Esen buna ne? Hop değil mi? Günaydın dayı, biz buradayız. Hayırdır, ne olmuş? Esen'im kolay gelsin. Bu balıkları sen de tuttun Esen.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
8: Kendini bir gün gelmedi,
9: kalispera.
10: Kalispera.
9: İste etimi na perasume omorfa.
10: Panda.
9: Dose maestro.
10: Χρυσόπολη καλημέρα. Χρυσοχώρη καλημέρα. Νέα Καρβάλη. Var mı Gürkan Yasin Neer Carvalho'nun dinleyicileri? Yok. Vozinha kaleci, Yeşilburun kalecisi Vozinha vardı. O bile bizi dinledi bir ara. Dünya Kupası'nda bir. Hani şey gelsin, motivasyon gelsin, enerji gelsin diye. Yeah. İbret alem için söyle bunları. Yazamayan be abicim, yazamayan. İpokya'dayım. Sima yok. Lazım kıra çıkayım demiş. İsmet, Sima şey, sinyal yok manasında söylüyor. Şimdi Türkiye'den dinleyicilerimiz var. Mesela Şaba'yı sorular. Sima'da sinyal, Sima yok. Ben Mehmet'im, sen dışarı çıkma. Çek, balle teli yok mu yanında? Tel böyle, balle denir. Hani teller vardı ya, onlardan çeksene. İpokya'dan, depodan, depodamış şey yok. Sima yok. Depo demiş, sinyal yok diyor. Çek oradan bir balle teli yukarı doğru bayağı. Bağla bir düdüklü tencereye, tamam işte. Nedim bu soruya hazırlıklı geldi tabii ki. Nedim neden dinledi? Şimdi Nedim malum bir DJ olarak bir de nacizane sayende bir Kral FM sunucusu olduktan sonra bir radyo kalite kıyaslaması yaptım. Bizim yaptığımız mı daha verimli, kaliteli ve dinleyiciye geçen yayın oluyor? Yoksa Gürkan abimin yaptığı program mı? Yalnız Gürkan'ın programı. Gürkan'ın bugün çok reklamı oldu. Bu Gürkan bize ödemesi lazım. Yani anlayacağın abim, ben tamamen radyocu kulağıyla oradaydım. Tabii tabii, biz de yedik bunu dedim. Tamam. Yani çok da güzel bahane bulmuş, kul bulmuş. Radyocu. Hop. Ovanın en güzel kırmızı biberleri, turşuluk biberler, efendim acı biberler, çuçka sürerim ağzına dediğiniz o acı biberler. Kızan sizi dinlemiyor mu? Aslı'nın acı biberlerinden alın. Hiç kızanın ağzına sürmeyin. Karşıdan biberi bir kırıyorsunuz, kızan eti püf. Ovanın en güzel biberleri Aslı'dan. Aslı ona göre kırmızı biber falan ayarla onunla, tamam mı? Hadi. Olay sende. Eserim kolay gelsin dayıcım. Bak bak bak bak bak. Günaydın Aşma abi, iyi yayınlar. Seyda Nedris tatilde. Çok özel olmayacaksa Eserim kolay gelsin dayıcım. Bak bak bak bak bak. Günaydın Aşma abi, iyi yayınlar. Seyda Nedris tatilde. Çok özel olmayacaksa babacığım, nerede tatildesin? Babacığım.

ve pidede döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, kokoreçler, oğlak kuzu çevirme. Hepsi Tosteki Tu Babo Seydan İdris'de. Peleketi de. Peleketi diyecek. Peleketi de. Tosteki Tu Babo.

Bacanak, bakıyorum çok insan seni satmış dün. Hiç sorma bacanam. Bu işler böyle bacanam. Ah, bir bacanam var benim. Bir bacanam, bir de İlker Sıram var benim. Bir gün program yapmadık etipif. İki hafta sonra yıllık iznimi kullanacağım bacanak. O zaman gitsinler Gürkan'ı dinlesinler. Sıracım hoş geldin, günaydın Sıra. Herkese işinde kolaylıklar dilerim. BMW İlker Sıram. Bütün BMW tayfası...

0: Dayıların bir tanesi. Bak bak, ne Carvalho dedim, bak ne tam denk gelmiş ama, değil mi Reha dayıcığım?
1: Günaydın.
0: Ha, dur bakayım ne, ha böyle.
1: Günaydın.
0: Ne oldu? Ha?
1: Günaydın. Yeni geçtim Carvalho'yu, geliyorum Xanti'ye doğru. Bak. Herkese çok çok selam. Benden Şaba, Reha dayıdan Şaba.
0: Reha dayıdan Şaba. Ne Carvalho'da, Hrşupoli'de dinleyenlere, yolda olanlara Şaba.

Master Travel Tempo Turizm İşbirliği her gün 20 euro İstanbul. Yeni yerler, yeni hikayeler keşfetmek istiyorsunuz. Tempo Turizm Master Travel ile çalışın, tanışın. 3 milyon oteli anında rezervasyon, balayı turları, kışlık ekonomik paketlerde tatiller, yaz tatilleri. Şimdiden tatillerinizi ayarlayabilirsiniz. Gerek kış için gerek yaz için. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle Sofya, İstanbul, Selanik, Atina'dan havalimanlarından sizleri alıyor. Master Travel. Lay lay lay lay. Bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de var. Gümülcünöz Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Araba kiralama hizmeti. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Face ve Insta'da, sosyal medyada Master Travel bitişik halde yazıyorsunuz. Kendi internet sayfaları var. Fırsat kampanyaları hemen hemen her hafta. İlkbahar tatili, kış, sonbahar tatili, yaz tatilleri. Şimdiden detaylandırın. 3 gün 5 gün kaçı kaçı verin garip. Master Travel Gümrücü Sokağı 19'da 2541 3052 72 694 326 95 36. Village Market Selero Gökçeler. Daya makineyi, makineyi çıkar, makineyi iş yerinde bak dinliyorlar seni, ona göre. Makina? Makina derken bu sabah Osman Agam'la başladı böyle. Banaz'la Osman Agam'la başladı bu makine muhabbeti. Oğlum yok, üzerimizde emanet taşımıyoruz ya. Hiç sorma Arzu, hiç sorma. Kıyamam, nasıl da sattı herkes seni demiş. Böyle. İşte böyle. Şaba yaşa kız.

Ahmet, Kalimera, radyonuzu şimdi mi açtınız? Niye be bu saate kadar niye yaptınız da açmadınız? Sarma mı sarıyordunuz da radyoyu açma? Hayırdır? Bizim Trakya insanı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine almışlar. Haberiniz var mı? Yok. Gördün bak. Radyo dinlemesen nasıl haberin olacak? Yakup abim günaydın. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Reha'da

Şaba. Ahtapotçulara, balıkçılara, fayansçılara, elektrologlara, elektrikçilere şaba. Bu nereden geldi bu oğlum? Niye böyle bir mesaj gönderme? Lan deli Kadir. Oğlum sen anınla şanın deli Kadir vallahi. Abi bunu okur musun? Dur bakayım bir ön okuma yapayım. Ne alaka oğlum şimdi bu ya? Baksana ya nasıl mesaj göndermiş. Yok anacığım bunu bugün okumayalım bence. Ya niye böyle bir mesaj gönderme isteği içinde uyandı ki? Sen onlara dünkü topladığın karpuzlardan sat. Açıldı mı A5 otoban Karşluk? Bauxtel vardı, açıldı mı orası? Almanya'da trafik bizden sorulur. Trafik efem. Bıra ne konuştu bugün be? Aylin'cim hoş geldin. Eylül'de geldiğine göre günaydınlar Aşım abim. Aylin'im günaydın, kolay gelsin, sağ olasın. Eylül ayını bir başka seviyoruz abi. Eylül ayı daha güzel. Abi ben hiçbir maça gitmiyorum, gel seni de götürmeyeyim. İdman yapmıyor musun sen? Antrenman yapmıyor musun Sezer'im?

0: Deli.
1: Çok kapalı, adım adım gidiyor demiş. Hadi göreyim seni bakalım demiş Yusuf Vaganacı. Diğerini okumayacağım Yusuf. Ya Deli Kadir'e acayip bir mesaj göndermiş. Ne alakası, ben de bilmiyorum.

arkadaşlar. Hep beraber piste görmek istiyorum tüm dostlarımı. Evet Rahmi Nasır Bey. Buyurun bakalım sizlerde. Evet Mustafa Aysan Bey ve değerli eşim. Sizler de buyurun.

Village Market Seller'a Yusuf'un Diyalima'da yani böyle birazcık bir 5-10 dakika bir dinlenmede misin? Bir türkü dinleyebilir miyiz abi demiş Faganacı Yusuf. Tabii ki dinleyebilirsin Yusuf'um, ne demek? Eyvallah.

Yaşa aslacım. Village Market, Senaro Gökçeler. Evlere servis hizmeti var. 15 euro ve üzeri alışverişlerde evlerinizi, iş yerlerinizi Village Market Senaro'dan siparişleriniz getirilir. DM meşhur

Günaydın abim, hayırlı programlar dilerim, kolay gelsin. Ve ne kadar güzel bir fincan bu böyle. Ayı Yogi. Ay yok, o Yasin diyordu o. Bu Ayı Yorgi. Hayır, o da değil. Kim bu? Serkan'ım kolay gelsin canım benim. Afiyet olsun. Yalnız bak, o kahvenin 1, 2, 3, 4 tane mi? Dur bakayım, yakında 4 tane böyle şeyi var. Efendime söyleyeyim, kahvenin üzerinde böyle hava kabarcığı var. Gumbilik gumbilik. Türk kahvesinin üzerinde böyle hava kabarcığı olduğuna ne anlama geliyordu? Bak şimdi o anlamı hatırlamaya çalışıyorum, anımsamaya çalışıyorum. Değil, o değil. Köpük, böyle köpüklü olunca, üstünde böyle hava kabarcıklı olunca düşman mıydı, neydi o? Serkan, patlat o düşmanların gözünü, yere batmasın, başını yemesin gidiyor. Bol köpüklü bir kahve. Yeliz Hanım nerede? Yeliz Mehmet Hanım efendim. Şimdi bağırıyormuş, dur ellerim unlu. Yazamıyorum ha şimdi. Abba gimi gimi gimi after the midnight. Düşman abim diyorlar. Ha, ben de öyle anımsadım. Düşman diyorlar kahvenin üzerinde onlar olunca. Patlat onları oğlum, patlat. Çekemeyenlerini patlasın. Kurşun 2 lira 2 euro. Serkan. Çekemezler bizi, yakamazlar. Ağalar gelse. Village Market. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Gökçelerde, ayrıca Village Market'te Rent-A-Car araba kiralama hizmeti de var Village Market'te. Kayhan, beni dinliyorsan bir arasana beni. Bir iş kapayalım Kayhan'la, hadi bakayım. Village Market, Selora beni dinliyorsa bir arasın. Perihom Sedan ve Perihan Züccacıcımız yarı yarıya. Ne alırsanız yarı fiyatına. Bakın yanlış duymadınız. Bir zamanda bir Krasanaki vardı bizim oralarda, Kor yolunda, Gökçelerin altında, hatırladınız mı? Böyle yarı yarıya da fiyatlar. Krasanaki, yanlış mı hatırlıyorum acaba? Orada alışverişe gidiyordu yarı fiyatları. Şimdi o aklıma geldi Perihom'da Sedan ve Perihan'ı tanıtırken. Firaz Düş'te, İskeç'imizde, Züccacıcımız. Perihom'da ne alırsanız yarı fiyatına.

Dürüm Gökçeler. Sevinç, Gökçeler'de dürüm yemeye gittin mi? Marketin önünde oturan müşterilere dürüm. Şaman. Marketin önünde oturanlara şaman. Vay vay vay vay vay. Güzel insanlar, agalar, dayılar yine oturmuşlar. Hava güzel, radyo açık. Ne çalayım dayılarıma? Aşım dayı nerede be? Gözükmedi aşım. Marabayın, marabayın bakan bayım. Hey, hey, hey. Marabayın bayağı. Hava güzel anladım adı.

Abi şama mı şaba mı nedir o? He o şama. Şama değil oğlum, şam tatlısı mı bu? Şama limonu bu bayan. Jet Ömer. Radyo Kral'dan Ömer'e şama. Bizim Ömer'de Trakya'lı yaptık. Uşak'ta yakın sayılır. Uşak Trakya ne kadar canım abi? İki adım yer Ömer'e. İsmet'e ciğer bir Ömer'e şaba. O adamlara şabayı da öğrettik. Arzu da diyor şaba diyor. Ya bunu bak videolarda falan çok duyarsınız ha. Ciddi söylüyorum. Ya hatırladın mı Sıracım? Günaydın Sıra. Ayhan Selimoğlu yazmış. Krasanaki Gökçeler köyündeki koru değil. Hadi evet Gökçeler ben de bak karıştırdım. Hatırladın değil mi? Gidiyorduk oraya böyle eskiden karıştırıyorduk böyle. Efendim tişörtler, pantollar, Levi's'lar falan. Şaba ne demek ama? Ah bayağı şimdi bayağı, Ömer bayağı. Dur be Ömer'cim bayağı şaba. Yani şaba şöyle bir şey. Yani bu şarkı size hediye gibi işte. Nasıl anlatayım şimdi ben onu ya? Şaba ne demek? Yani sadece sana işte kayınvalidesinden Ömer'e şaba. Hani kayınvalidesinden Ömer'e bir merhaba, bir şaba. Yok anacığım bunun şabanın bir açılımı yok yani. Şaban de, şaman, şaba desen de bayağı. Ömer, ah bayağı. Krasanaki. Nereden aklıma geldi benim bu sıra? Bak şimdi şöyle Ömer. 241 asker sıralarından Haşim'den Aykan sırasına şaba. Anlatabildim mi? Orada tekrar tekrar söylediği zaman onun anlamını zaten bulacaksın sen. Hatta yatakta bile böyle şaba şaba şaba diye çat. Dürüm Gökçeler, çeşitli salata, diyet salatalar, açlığı ortadan kaldıran mekan. Dürüm Gökçeler, keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm Gökçeler. Çıkın çıkın gidin dürüm Gökçeler'de bu lezzetli dürümleri bir tadın. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler, ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et döner. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulaklarında dene. Ömer buraya geldiğiniz zaman Uşak'ta geçerken böyle Belçika'dan buradan arabayla geçerken buradan geçerken dürümcüye mutlaka uğrayın Gökçeler'de. Gökçeler nerede değil mi? Buradayız Keçe'de. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta dürümcümüz Dürüm Gökçeler.

Düğünlerde kullanılan ve halk arasında sıklıkla şab olarak telaffuz eden, bak Serkan Süleyman hemen yetişti. Şeyden yararlanmış böyle, internetten hemen gönderdi bana. Teşekkür ederim Serkan'ım, sağ ol Serkan Süleyman. Düğünlerde kullanılan ve halk arasında sıklıkla şab olarak telaffuz edilen kelimenin aslı şaba veya şabaşmış. Gelenidir. Farsça kökenli olan bu kelime, bak teknik olarak açıklıyor Ömer, dinle. Farsça kökenli olan bu kelime aferin, tebrik, takdir anlamına gelir ve düğünlerde gelin damada takılan takıları, davulcuya, çalgıcılara verilen bahşişleri ya da düğün sahibine yapılan maddi yardımları ifade eder. Zaten daha güzel anlatılamazdı. Özellikle Çukurova, Adana, Osmaniye, Güneydoğu Anadolu, Kilis ve Trakya yörelerinde bu gelenek hala canlı bir şekilde yaşatılmaktadır. Sağ ol be Serkan'ım be. Radyo Kral'dan Haşim abisinden Serkan Süleyman'a şaba. Bak dinleyici, kralın dinleyicisi böyle işte be. Anında bilgilendirme, anında. Şaba pozdrav demek. Pozdrav ne demek be Sezer? Mazdrav ya bir şey, napreş falan mı? Pozdrav, şaba. Çok çok thank you Serkan'ım. Radyo Kral'dan dinleyicisine şap. Şabi, şabi. Sezer'den Serkan Süleyman'a, Serkan Süleyman'dan Sezer'e. Akın Çerkez'den ustalara, Yunus Pingal'dan Nedim'e, Milayimoğlu Ali'den Umut Karalar'a, Yeliz Mehmet Hanımefendi, Agos Sinan, Ali Bey, Aloğlu,

Tamam işte Ömer'im, bak sen bu olayı çözdün. Belçika'da bizim ayı boğan Ömer demiş ki İsmet abime şaba. Ha bu. Olay bu mu çocuk? Ömer de Trakyalı yaptık. Yakında Bulgarca'yı da çözeceksin abi. He, Bulgarca'yı çözdüm ben baya. Ardından da Ayaş yolları iyi gider be ağam demiş. Emel Taşlı evlerinin önü bulgur kazanı çalar mısın lütfen? Bir de şaba şerefe der gibi bir şey sanki. Onun gibi bir şey. Ha şerefe şaba falan böyle. Onun gibi bir şey. Bacanaktan bacanağıma şaba. Bacanaktan bacanağıma şaba. Söndür bakalım azıcık o faganayı be. Söndür bakalım faganayı. İsmet'e göndereyim bakalım buradan İsmet Akam'a. Anladım adı. Faganacı Yusuf'a gelsin adımı Şaba.

Eylül ayın huzurlu olsun demiş. Deli kadın. Zaten bu paylaşımda bir tek sen yapıyorsun. Yani Eylül ayı küsün ayıymış. Sanki diğer aylar mutluluktan geberiyorduk derdim. Sen bana şikayet etme. Eylül ayı birazcık hüzün, birazcık böyle yeni başlangıçların ayı olsun.

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Yusuf bir çıktı adam, dayı nasıl vurdu topa, ştav bir vurdu, hat-trick yaptı adam ya. İlk başta hat-trick'le başladı adam. Vurdun, gol olsun Beşiktaş. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Herkes Gökçeler köyü olmak üzere inancı. Serhun bir sıkıntısı yoktu değil mi yani Beşiktaş marşıyla reklamını? Hayır canım ne? Yani. Sonuçta Beşiktaş yani. Lalay lalay lay. Günaydın dayıma benim. Güvenim benim. Yakışıklı güvenim. Hop hop hop hop. Mahsuller de harika olmuş vallahi. Kiviler de maşallah. Aktini diye kiviler kolay gelsin. Maşallah maşallah maşallah. Günaydın koca kurt demiş. Sağ ol kurdum benim.

0: Kartaliçelere günaydınlar.
1: Katmaya geldik.
0: Eylül ayı hasat ayı, ne ekersen onu biçersin. Hayır, Eylül ayında bir şey ekilmiyor ya be Sezer, neyi karıştırdın oğlum sen? Lay lay lay lay lay. Vay vay vay vay Dano. Günaydın Büyük Kartal. Hayırlı yayınlar. En büyük Beşiktaş demiş Ramazan Feyzullah Dano. Duydu marşı. Dayanamadı. Beşiktaş. Dayı nasıl vurdu top?

la la la la. Daha mısırlar toplanacak, güne bakanlar toplanacak. Var da var, var. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Efendim, hastanelerden ve hava alanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı var Serhun kardeşimizde. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura olan Timologyalar, Apodiksiler. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Instagram ve Facebook'ta cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edin. 698-77-99-377. 7-24 saat arayabilirsiniz. Hassas ve acılı günlerinizde. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı. Cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme, ama her türlü malzemeyi anında temin ediyor Serhun Deloğlu.

Yasin totem falan yapmıyorsun değil mi? Döndür mü sen şimdi Gürkan abinden? Beni mi dinliyorsun Gürkan? Hangi? Bir kulaklıkla beni, bir kulaklıkla. Bu sene Beşiktaş şampiyon. Bu sene şampiyon belli. Bu sene o sene. De o sene bu sene. Çilek Mobilya'da indirimler devam ediyor. %50'ye yarı yarıya varan fiyatlarla, indirimlerle, kampanyalarıyla devam ediyor. Epipla Çilek, Çilek Mobilya. Lidl'da, burada tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen yanında Çilek Mobilya'nın dükkanı. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayacak aksesuarlar. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bütün ürünlerde 3 yıl garanti var. Bu fırsatları, güncel kampanyaları takip edin sosyal medyada da. www.pedikoepiplo.gr olarak Çilek Mobilya Epipla Çilek 2541-06-8901. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Yani bu ne demek? Bedava. %50'ye varan indirimlerle Çilek Mobilya hizmetinizde.

Günaydın Timur'um, günaydın Ayşem'im, hayırlı işler. Haftaya Çorum'la oynamıyorsunuz, cehenneme gidiyorsunuz, akşam çok attınız. Niye haftaya nereye gidiyoruz ya? Niye Timur, haftaya şey mi var? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Haftaya derbi mi var? Bakmadık diyorum, önümüzdeki hafta maçları. Dur bakayım, hemencik bir bakayım ben.

Tamam, 4. 5. hafta maçları nerede? Haftaya? Hayır canım, bu bir sonraki hafta bu. Efendime söyleyeyim. Ben 9, 4'ünde, 5'inde İstanbul Başakşehir Galatasaray maçı, Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Abo, ayın 5'inde niye öyle ayın 5'ini almışlar onu? Haftaya Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mi var? Çakarız, atarız onlara da baya. Ciddi, o kadar bir bak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ayın 5'ini almışlar. Saat 8'de. Aa, bu kadar erken şey mi olur? Haftaya 4. hafta. Evet, hemen baktım Yasin, teşekkür ederim. O gerçekten de ama ayın 5'inde gösteriyor maçları. Bugün ayın 1'i. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Doğru, tamam. Günaydın Ayşe abi. Tamam oğlum, hangi birine yetişeyim? Burada 12 tane bilgisayar var. Hangi birine bakacağım diye şaşırdım ben de. Bir Ayşe abi. Yani bu cühela. Yani kusura bakma Timur. Atarız, çakarız size. Bakacağız. İyi olan kazansın Timur. Şimdi Timur demiş, bir de Fenerbahçe marşı çal. Nein. Nein, ich liebe dich. Nein.

Bakın ne geldi başımıza haftaya. Ağlamayasanız Aşım abi, Kadıköy'de demiş Oya Hanım. Ah, haftaya değil, cumartesi. İddiaya girelim mi? Beşiktaş'la ilgili konuşulması gereken atılanlardan ziyade yiyilen goller. Vay vay, teknik bir açıklama da gelmiş Güray'dan. Cumartesi bekle bizi Fenerbahçe, geliyoruz. Sizi şampiyon da biz yaparız, şampiyonluktan da biz ederiz. Fenerbahçe'de Beşiktaş'a şaba. Ya koca kurt Sezer canlı yayına katılırsa sorsana, evlilikten sonra beyin lobularında hasar falan oluşmuş mu diye. O cuma günü katılıyor abi. O cuma günü, bir daha öyle. Cuma günleri katılıyor Osman Agacım o. Saat 5'te karar vereceğim, Fenerbahçe'nin Beşiktaş bir şampiyon olacak diye demiş Recep Bacan'ın. Bauştellerden geçti mi? Bauştellerden, tamam mı? İddiaya girelim mi? Var mı iddiaya girecek olan? La la la la la la. Galatasaraylılar pür dikkat bizi dinliyor. Bizi destekliyor. Çok baba takımsınız demiş Sıracım. Şimdi öyle mi olduk Sıra? Aşım abi öyle deme, güveyi sonunda tıraş ediyorlar. Ya bu Galatasaraylılar biz Fenerbahçe'yle oynarken bizi çok seviyorlar nedense. Aynen Mehmet'im, güveyi sonunda yıllardır bizi şampiyon yapan Beşiktaş'a, Galatasaray heyeti olarak çok teşekkür ederim. İtiraf ettiniz sonunda, kim yapıyor sizi? Bak ona göre biz şampiyon da yapıyoruz, şampuan da yapıyoruz. Göreceğiz cumartesi. Sergen Hoca öyle demiyor muydu? Göreceğiz cumartesi günü ne olacak? Ştav, ştav, ştav. Sizi Kadıköy'de bekliyoruz, öpücü.

0: Hop, bakıyorum çok iddiaya girmek isteyen dinleyicilerimiz var. İddiaya girelim mi?
1: Girelim
0: bakalım iddiaya. Nesine, şarkısına mı, baklavasına mı, tatlısına mı? Forma mı giyeceğiz, ne yapacağız? Yazın bakayım. Deli Kadir lan. Zilevo. 5 sene üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bize yardımcı olun Raif İmam demiş. Telefon numaranın son 2 rakamı kadar kazanın olsun.

Baba sende şampiyonluk iddialarına giriliyor. Yani şimdi derbi iddiasına girmeyelim. Le le le le le le le le le le. Paganacı artist. Bravo Raşim abi, haftayla da tragudiya. Yıllık izine çıkınca bakalım kimden dinleyeceksin şarkıları Yusuf. Nesine iddiaya girelim abi demiş. Bir düşüneyim azıcık bakayım.

Bakıyorum da çok böyle iddiaya girmek isteyen arkadaşlar varmış. Biz bitti demeden bitmez. Bu sene tarihi yazıp seneye şampiyonluğu veririz. 5 sene üst üste olup sonra bakarız demiş. Sakin ol bakalım, şampiyon azıcık. Nesine iddiaya girelim? Girelim. Forma giyelim. Şampiyon olan şampiyon olmayanın formasını giysin. Ben odaya kireçhane kaybedecekler ama ben seni kes BMW ama sen kaç güreş hadi abi vesni oynatıyor belki mi tamam. Oldu Raif'cim. Herkesle iddia girme, bana çok kişi masasını yapmadı ta Ender hariç. Bir Ender adam çıktı. O şampiyonluk masası değil, şampiyonluk iddiası değil, bu derbi iddiası Yasin. Karıştırma oğlum. En büyük kim? Yeah. En büyük Beşiktaş. Ya Trakyalı olacak ya Trakya'yı seveceksin, o kadar. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. Daha çok böyle Beşiktaşlar olursa daha makbule geçer, iyi olur. En büyük iddiaya gireceğim de. Nesine derler yani, nesine iddiaya girelim falan gibi, nesine. Blue Electric. Ceryan çarpmasın bizi cumartesi günü. Yalnız şaka bir tarafa, Fenerbahçe'nin gerçekten güçlü bir kadrosu var. Çok çok güçlü bir kadro. İyi bir maç olacağını tahmin ediyorum. Hakemler karışmazsa, Galatasaray işin içine girmezse, Beşiktaş kesin. Dondurmacı Yusuf. Beşiktaş kesin.

Zaten onları hep karıştırınca öyle oluyor. Kesin Galata işin içinde demiş derbide. Çıkın hayatımızdan. Blue Elektrik abiselerde %20 indirimler. Televizyon, Türkçe uydu alıcıları, makineler de geldi Blue Elektrik'e. Biliyorsunuz asfalt boyu Gökçeler, pazarın olduğu yerde. Mesut'um dur şimdi, o muhabbete de geleceğim. Blue Elektrik'i bir tanıtayım hemen. Elektrikçilik onların işi. İşinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık. Çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri. Küçük elektrikli ev aletleri Blue Elektrik'e. Klasik ve modern avizelerde %20'ye varan indirimler. Mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına anında çözüm ustamızla birlikte. Güzelim eviniz ve bahçeniz için güneş enerjili renkli ve çeşitli lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makinaları, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler Blue Elektrik Stosseller'a Gökçeler'de. Banaz Osman Agam demiş, kaybeden Galatasaraylılara rakı masası ısmarlasın, hep beraber içeriz demiş. Ha yani. Oluyor mu öyle Osman Agacım benim? Osman Agacım.

0541 71 62 275 6298 78 75 50 376 75 50 376. Elektrolika, Elika, Fotistika, Stos Selerum, Blue Elektrik. Vahata Vahatila. Bir dinleyicim dedi ki niye devamlı erkekleri canlı yayına konuk olarak alıyorsun? Kadınlar da canlı yayına katılsınlar diye katılmışlardı. Arzu katılmıştı mesela. Ama 3-5-10 sene önceydi o galiba, değil mi? Buyurun efendim, katılsınlar. Abdullah bu. Sil sil sil. Ha, tamam, siliyoruz. Ha, şey mi? Hadi dur bakalım ya. Oo. Tamam tamam tamam. Aga Beşiktaşlı. Aga mafya. Aga kartal. Aga kartal içe.

0: kraliçe gibi yaşamaya çalışan ne Yaşa. Yaptınız ulan siz? Ne yaptınız? Nerede ne
1: yaptınız? Ne yaptınız?
0: Yediği katoz, pisleyen, şerefsiz adam. Ben aslanım bir orta ben bak. Aslanım be.
2: Helal.
0: Benim kimse yok karşıma. Aslan. Kimse yok. Gel ulan gel.
1: Gel.
3: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

bu işler böyle işte. Efendim, hemen Kınap Fantazopoli ve eğitim kurumlarımızı bir tanıtalım. Kınap Fantazopoli... Aşim, yıllık izin lazım. Kınap Fantazopoli, 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu, el becerini ve sosyal aktivitelerini tabii ki tavan yaptırıyor ve öğretmenleriyle, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteği de var Kınap Fantazopoli. Havşavva! ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar tabii ki başladı. Daha detaylı bilgiler için Kınap Fantazopoli Facebook ve Instagram'da. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler Kınap Fantazopoli'de.

Tabii ki senin yüzünden. Dinleyici bu kadar çok yazarsa patron diyecek, Ayşem diyecek, Türkçe güzel konuşmuyorsun, güzel Türkçe konuş diyecek. Kovirem seni diyecek. Kovirem, kovirem, kovirem senden ötürü. Havşaba. Kadar Fantazopoli Facebook ve Instagram'da bulabilirsiniz. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Kadar Fantazopoli ve diğer bir eğitim kurumumuz Genus B. Yabancı Dil Eğitim Merkezi. Ken Roxon'un Gloson Stoselero. Belediye binasının arkası postanenin yanında Gökçeler'de İngilizce ağırlıklı dil eğitimi, tabii ki Almanca da var. Deneyimli öğretmenleriyle bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli 25 yıllık tecrübeleriyle Genus B. Kim o? Misafir odasına misafir mi geldin? Tamam, sofaya gelecek hali yok ya. Havşaba. Patron e-mail gönderdi. Türkçeyi güzel konuş, şarkılar süper. Senden ötürü. Ya bu takin alan koşturacağım seni. Takin alan.

Bulgaristan, Deli Orman, Kırcaali ve Haskova. Bu nasıl unutulmuş onları ya? Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan evladı varsa selam olsun. Buyur Sıracım söyle. Sıra ben Beşiktaş'ı destekliyorum demiş İlker Sıracım. Sağ ol canım benim. Asker arkadaş dedim böyle olur. Hakem Yasin kolu versinler maça, siz maçı kazanamazsınız. Unutma bak. Niye Yasin maçları çeviremiyor mu? Rahmetli Vedat Okyar diyordu ya Sıracım. Beşiktaş'san, Beşiktaşlıysan hakemi de yeneceksin. Hakemler hakkında konuşmayalım şimdi. O morfeni de bak yine Radyo Kral. Uy, uy, uy.

Şevket Veli. Şevket'im. Uşak unutmuyorum seni. Kaliteli adamlar unutulur mu oğlum? Kolay gelsin Şevket'im. Bulgaristan.

kolyeyi de şimdi gördüm Sıracığım. Adamsın, delikanlı adamsın, delikanlı adamsın. Ne ister Sıracığım? Söylesin bakayım hangi şarkıyı çalayım? Dur ya da sürpriz. Hep beraber da, hep beraber. Armut dalda, kiraz balkon. Ayağında takunya. Uy uy. Armut dalda, kız balkonda sallanır. Vay vay şaba. Armut yiyen Ömer kardeşime şaba. Armudun iyisini... Ömer! İsmet ne yapıyor bu Ömer ya? Armudu olduğu gibi... olduğu gibi yemiş derler yani. Ha bu şaba! Dayı arkadaşa söyle çamaşır suyundan gusül abdesti alsın. Abdestsiz olduğunu nereden biliyor Murat? Tövbe ya.

Gidelim babaya maç izlemeye, maçı. O zaman ben de desteklerim Beşiktaş'ı. Baba ayın 8'ine kadar kapalı. Fagan acı. Tatilde adam. Instagram'da da yollayabilirsin tabii ki de. Şimdi. Uy uy uy uy.

Εφαρμογές αλουμινίου Αυγή Γελάλβε, Mert Avcı. Mesut Ago Fayansçılık, Yalımlı. Biraz sonra. Radyo Kral'dan Menterecay, aman Cübbeli Aydın Hoca'ya şaba. Radyo Kral'dan dinleyicisine, en güzel dinleyiciye şaba. Radyo Kral'dan Beşiktaşlı Kartallara, Kartaliçelere şaba. Zlatan İbrahimovic'den Beşiktaş'a şaba.

Şu an Bursa'da minibüs şoförü olan yeğenim Sercan seni dinliyor. Onunla birlikte yolcular da dinliyor. Belçika'dan İsmet'ten şu anda Bursa'da, istikameti de yazsaydın ya bak, İsmet Akacım benim. Ah benim kara akam benim baya. O parayı mı beli. Bursa minibüs şoförü Sercan. Kolay gelsin Sercan'ım benim, canım benim. Aslan parçası. Bak da Belçika'dan İsmet amcan göndermiş. İskeçe'den Sercan'ın otobüsündeki yolculara şaba. İskeçe'den Garbı Trakya'dan Sercan'ın, minibüsün adı ne Sercan? Yazsana.

0: Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftli telli de oynayalım, anladın mı de.
1: Ha, şimdi oldu mu İsmet Aga? Oldu mu Agacım benim? Ey Bursa, yeşil Bursa. Sercan kardeş, kaptanım benim. Organize sanayi üniversite attı. İskaçadan Şaba. Adım adı. Hey, hey. Organize işler bunlar mı dayı? Bursa'da Sercan'ın minibüsündeki yolcular diyecek. Ama bu kapçı kazdı kim? Dur bakalım Sercan, minibüsü iki göbek atalım. Preee.

Yavru kurtlara şaba. Vay pala dayım hoş geldin. Pala dayım aşşaba, pala dayım aşşaba. Yavru kurtlara şaba. Arzu'ya şaba, Arzu'ya şaba. Radyo Kral'dan Arzu'ya şaba anladı mıydı? Çorapları giydin mi kız? Şaşkın. Anladı mıydı? Ayağıma ayağıma.

İsmet, organize sanayi üniversite hattı karışmış. Sercan minibüste radyonun sesini açınca diğer arkadan gelen minibüsler de durmuş. Ne oluyor ama Sercan demiş. Hiç sormam adayı demiş. Ya burada kamçı ağzı baka baksana çifte teli oynatıyor bize demiş. Aha. İskeçe'den Bursa'ya şaba. İskeçe Bursa Belçika hattı şaba.

Vay vay vay, yapayım bizim burada Selanik'ten de bir hava ya. Selanik'ten de bir hava yapayım bakalım. Bursa, Çanakkale, Serez, Atina, Sofya, Bulgaristan, Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya. Maşallah be ya. 7 düveldeyiz. Oğlum fotosentez mi yapıyorsun lan? İn lan aşağı in. Bak sen nereye çıkmış oynama. Ama armut ağacında oynanır mı hiç? Bak sen abi armut pişi ağzıma düşmesin. Bak in kıracaksın iye kemiklerini bak. Bak bayağı. Çalma ağacım bak böyle şarkılar. Ama yine açtı ama sitin ağacına çıkmış öteki gene. Ama sitin toplanın.

Kurtçuklar kim abi? Baladay demiş, kartallardan kurtçuklara şabak. Ağaç kurdu mu? Yela. Malkara Keşan Hoppala Paşa. Hava açar Haşim. Harbi dur daha var. Adaş. Doldur adaş bin lira. Doldur. Maf yaptı bizi gene be. Maf yaptı be. Ama yine orada sidir ağacından be. Bu kadar şov dünyada bu kadar yer var ağacın üstünde oynuyor adam be. Ama insana düşen aşağıda kıracağım baş parmağını be. Hayır dayı, ağacın üstüne çıkıp düşecek bir de makinayı kıracak. Yela. Kaşıkçılara gidiyorum, bir şey istiyorum maaşım. İstiyorum. Kızılcık topla kaşıkçılardan. Kızılcık şerbeti şarabı diyecek. Tövbe ya. Bağınızda Osman Agam şaşırdı. Kızılcık şarabı mı olur ya? Kızılcık şerbeti olur. Kızılcık iyi geliyormuş. A, B, C, C, D, E, F. Bütün vitaminler var kızılcık. Bir de afrodizyak. Afrodizyak ne lan? Çok güzel bir maniyle katıldı. Baladayım çıkma zeytin ağacına. Kaşıkçılara gidiyorum, ne istiyorsun? Kızılcık getir. Radyo Kral dinleyicisine şama aç sesi aç. Allah'ım.

öyle bir şey baba, çıkma zeytin ağacına, toplama. Düşersinler oradan aşağı, görürsün ebenin. Radyo Kral dinleyicisi çok manyak bir şey. Zeytin, yani şey, kızılcık ağacı o. Neden? Bursa.

Bu çıkma zeytin ağacına, görürsün seni. Düşersen ben Almanca nasıl? Bunu çok Belçikacı Almanca, bunu çok merak ettim ben be. Kusura bakma yani, bu bizim kültürümüzde var. Çıkma sana biraz zeytin ağacına, görecekler zeytinin, yeşil zeytin.

Aşağı Bulgaristan durağı. Ne oldu be? Niye kışağı tu? Dur bakayım. Reklamlara gidecekmiş ondan, tamam. Durakköy anneme ve arkadaşlarına da gelsin bu şarkı demiş. Az önce dinlettiklerimizin başından. Recep Bacaran Mannheim. Çıkalım incir ağacına, oturalım dalına. Eğer dal kırılırsa... Mani mani Trakya manileri gelsin efendim. Bildiğiniz güzel maniler varsa yazın, bekliyorum. Zeytin ağacına başladık, incir ağacına çıktık. Sorumuz hayır olsun. Merhaba bayım bayan.

Dedim demiş Almancasını vereyim ama okuyabilecek misin bu abim demiş. Okuyacak şekilde yaz sen gene bayağı. Yazma teknik olarak, gramer olarak yazma. Okunduğu gibi yaz. Çıkma zitin ağacına, toplama zitini. Yeşilken daha zitinden toplama, yere batmayasın gibi. Ya çevir bunları, ben okuyacağım bunu. Düşersin oradan aşağı, görürsün zitinin yeşilini meşilini.

Mahalleler birbiri ardına geliyor. O kadar güzel mahallelerimiz var ki. Dayı, göze giren dal açılmaz mı? Umbrella. Çok güzel mahalleler. Çok güzel. Böyle zor duruyoruz böyle mahalle yazmak.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalı tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
9: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
10: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
11: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
11: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
10: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
11: 694-1585-444.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
14: Cevat, her zaman böyle çok güzel mesajlar gönderiyorsun. Günaydınlar güzel insan. Eline su dökecek yok şu alemde. Ya radyo aleminde demek istemiş. Estağfurullah. Ustamız var Cevat. Maşallah iyi yayınlar süpersin demiş. Hollanda'ya çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Cevat, bu haftaki derbi için ne düşünüyorsun? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında bir yorum alayım mı senden? Ya da kaç kaç biter o maç? Yok yazmayı demedim abim, okunacak gibi değil. Elin ayağına dolaşır şekilde oluyor bu Almanca. Alır şimdi programı alt üst eder. Biz en iyisi Türkçe manilere devam. Yalnız dikkat ettin mi abim? Kral Efem ailesi nasıl da hemen hücum ediyor. Güzel maniler yazsınlar diye. Yurdum insanı be ya. Vallahi hücum. Cuma manilerini bu kadar güzel yazmıyor. Cuma... Hayırlı cuma manileri bu kadar güzel gelmiyor. Instagram cuma günler Arabistan, hafta sonu Amsterdam, Lüksemburg, Nürnberg, Dortmund, Düsseldorf, Belçika, Gent, Genk. Ya yurdum insanı, kartalım benim be. Rica etsem sen de uygun görürsen Emel Taş şu evlerin önü bulgur kazanı. Gençler hazırlayın bakayım evlerin önü bulgur kazanı. Gençler nerede lan? Şşş. Alo. Abi bunlar ne ara kaçmışlar? Lambaları mambaları söndürmüşler. Bizim stüdyoya gelenler bilir. Karşıda da bir stüdyo var. Bu sene gerçekten çok misafirim geldi stüdyoya. Vallahi. Nedim sen de şahit oldun. Çok teşekkür ederiz. Kırmadılar. O kadar çok hediyelerle geldi ki insanlar. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum dinleyicilerimin huzurunda. Çok memnun olduk. Hem hala hatır sormaya gelenler oldu. Boş gelmedi kimse. Allah'tan dedik gelirken yaza çikolata getirin de başka türlü getirecekleri yoktu. Ne? Geldi, geldi tabii. Teşekkür ederim, sağ olun. Şaka bir tarafa, kitaplar geldi. Nazife ablacığım kitap getirdi. Gelenler oldu, getirmeyenler de oldu. İsim şey yapmayayım şimdi. Şaka bir tarafa, şaka bir tarafa. İsmet bizim benim, dur bakayım ya, benim bu kızanlar kaçmışlar evaya, dur bakayım. Şş, alo. Yok. Gene iş başa kaldı İsmet. Evlerin önü bulgur pilavı, bulgur kazanı. Bulgurda kazanda pişer bulgur pilavı. Hazırlayayım hemen.

düğünlerde, mahyalarda falan böyle hatimlerde. Özellikle mahyalarda, düğünlerde bir kazan pilavı yapıyorlar dayıcım. Agacım bir gör azıcık be. Bir gör Allah'ım yarabbim, bir gör be ya. Akşamdan böyle hazırlanıyor onlar, gece önce kavurma yapılır. Şimdi düğün muhabbetine geçeyim. Düğündeki kazanlama pilavları falan böyle kavurma. Tamam, böyle kavurma yavaşça yavaşça pişer. Düğün evinde sabaha kadar. Anladın sen artık orada söyle Osman Aga değil mi? Banazlı Osman. O kavurmalardan böyle tabak tabak önümüze gelir. Bir domates salatası yanına. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver dayı. Sabah düveleriniz ne yapıyor? Düveleriniz iyi mi? Buzağcıklarınız. Ondan sonra sabahleyin böyle pilavlar, pirinçler karıştırılır. Tamam mı İsmet? O kazan pilavının lezzeti var ya İsmet. O kazan pilavının orada kavurmalar var ya, kavurmalar. Yedikçe yiyeceksin geliyor vallahi. Kazan pilavı var mı bu hafta sonu? Fenerbahçe Beşiktaş pilavı olacak diyenler.

Sen seversin bu şarkıyı. Hangisini? Salih Bademci Leyla. Dinledim onu, güzel şarkı, gerçekten güzel. Hoş söylemiş yani ikisi de. Agapi Enseble ve Salih Bademci Leyla. Leyla, Leyla. Yok. Sarı Tayfur mu söyledi onu? Hayır, yok be ya. Şotika, bunları mı? Harika ya bunlar valla. Bizim buraların adaların böyle. Ha, bizim Bursa'da da aynısı muhtemelen, çünkü mahallemiz Bulgaristan, Yunanistan göçmenleriyle dolu. Ha, evet. Biz kazanlamayı iyi severiz, iyi yaparız. İsmedim. O kazanlama, kavurmalar.

Naim Süleymanoğlu kim almıştı ya? Süleyman Demirel mi gidip almıştı? Mesut Yılmaz mı? Hayır canım. Turgut Özal mıydı? Ay İsmet, bana bir hatırlatsana be ya. Hatırlatırsan şarkıyı dinleteceğim. Şimdi Bulgaristan göçmenleri deyince 1980'li 90'lı yıllarda Bulgaristan'dan göçler falan vardı. O arada Naim Süleymanoğlu'nu gidip kapıp getirdiler Bulgaristan'dan. İzlediniz mi bilmiyorum Naim Süleymanoğlu'nun filmini. Şimdi göçmen deyince hemen aklıma orası geldi ya vallahi. Bana bak Haşim demiş, Banazlı Osman Akın, bırakacağım şimdi işi, kuracağım rakı masasını. Ne yapıyorsun sen be, kavurma pilav muhabbeti falan, yanına da cacık. Ne yapayım be dayı? Can bu işte, çok canım isteyemeye, çok can. Banazlı Osman Akın'a da bir fitil, hemen bir şey lazım böyle. Hemen gaza geliyor. Aga da bizden be ya, Trakyalı be ya. Çok canım isteye Osman Akın, ne yapayım? Turgut Özal ha, evet Turgut Özal gidip Naim Süleymanoğlu almıştı Bulgarların elinden. Dobro otro siç kuhubo dedi. Ha, evet. Osman Aga. Naim Süleymanoğlu Turgut Özal zamanında geldi. Radyo Kral dinleyicisi de harika bilgi ve birikimiyle. Canı gönülden teşekkür ederim. Çok memnunum sizin gibi güzel insanları tanıdığım için. Her zaman da söylüyorum zaten, Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza diye. Aynen öyle. Son o Naim Süleymanoğlu bir geldi arkadaş, pir geldi, dünyayı kaldırdı var ya.

Village Market. Kayhan beni bir arasana reklamlarda. Village Market Seller'da çalışan hanımefendiler, orada bir patrona bir seslenin bakalım. Aşım abim sabahtan beri seni arıyor. Sinap Oli Holding, Kayhan bir alo de bakayım bana. Reklamlardan sonra tabii ki tanıtacağız sponsorlarımızı.

Şey yapalım böyle, eğer tabii ki de mümkün olursa, müsaade olursa daha doğrusu, mahyalarda falan böyle küçük küçük videolar yaparız. Hem köylerimizi tanıtırız, hem mahyalarla ilgili bilgi veririz. Bölgemizi çok çok daha iyi tanıtırız. Gerek kültürümüzü, gerek kimliğimizi. Mahya yapılan köylerde tabii ki o köylerin insanlarından müsaade olursa. Seve seve yaparız tabii ki, niye olmasın. Fagan Hacı, benim de canım çekti. Kalk kaçıyız, kalk kalk. Osman Agam, Fagan Hacı ben. Osman Agam biraz uzak ama yetişir vallahi bize.

Είναι κρίμα βέβαια να είσαι μόνη, να είσαι μόνος. Bu arada beni de göndereceksin şimdi en yakın düğün için Türkiye'ye. Ne zaman gidiyorsun İsmet Türkiye'ye? Düğün derken sen mi evleniyorsun? Ne oldu oğlum? Arkadaşlarla yeni tanıştık.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
6: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
4: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
6: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541-021-831. Santi.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
9: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
10: Kartal Cemil'de.
9: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης κατασκευαστική.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
2: Ramazan girdi ve deli Emrah. Emrah, dur bakayım. Kızandan kaçtım, gene iyi başa kaldım. O kopçayı ben niye basmamışım ya? Karaday duyayım olsun beni da. Hatta bu da beni duymayayım. Ha uşağım beni duyayım olsun. Hatta bu kopçayı niye basayım ben böyle? Basayım açılmayayım. Hah şimdi açıldı, tamam. Ramazan gireti ve deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık, ya şunu 15 yapsak ya. Emrah. 15 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve deli Emrah. Önümüzdeki yıl 15 olacak ya, şimdiden söyleyelim. Yaşam alanlarınıza değer katıyor da alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyorlar da. Giritli Ramazan uşağım. 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet.

Farmoge Salemini Avcı Celal ve Mert Avcı. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve camlar. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsüyle üretiyor. Lefkopetra yolu 6. kilometrede, İskeçemizde, Farmoges Alüminyum Avcı Celal. Sabit telefon 2541-031-506, cep telefonu 694-45-52-508. Tabii ki iletişim bilgilerini Avcı alt çizgi Celal olarak Instagram üzerinde takip edip bulabilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Meşhur Ago Fayansçı'da Yalımlı'dan geçeceğim de Bekirli'den bir geçeyim ilk önce. Tosteküdü Bobo, Seydan İdris. Ayın 8'inde açacak efendim dükkanını. Tosteküdü Bobo. Yine kaldığı yerden devam edecek bütün kış boyunca. Lali lali lali. Yine sizin siparişlerinize göre kokoreçler, oğlak, kuzu çevirmeler, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme. Ateşle dans eden lezzetler. İdris Seydan, yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta Bekirli'de. Temiz, sıcak, taze ve çok uygun fiyatları ile Tosteki to Bobo. 2534-031-202 698-75-96-105. Telefon numaralarını verdim ama aramayın şimdi, rahatsız etmeyin adamı, zaten tatilde. Tatilden sonra kaldığı yerden devam ki. Bekirli'den sonra hemen Yalımlı'ya geldik. Mesut Ago Fayansçılık orada. 20 yıllık tecrübesiyle Yalım'dan yükselen ustalık. Raylay. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans.

uzmanlık işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 699 46 58 208 sosyal medyada da Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da da tulin.mesut hesaplarından takip edebilirsiniz. Adresi Yalınlı Koptero. Sloganı neydi? Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Ago Fayansçılık.

Eyvallah Ömer kardeş. Yani Belçika'dan buraya nasıl gelinecek? Yol masrafları falan. Çatısı olan da bize ulaşabilir. Şimdi reklam yapacağım da sen oradan bizim İvan'a biraz bir hareketlilik ver bakalım Ömer'im. 23 euro saat ücreti oğlum. Bu ne la? Her türlü reklamı yaparız, o iş bizde. Reklam işi bizde.

Perihom züccacecimiz yarı yarıya, ne alırsanız yarı yarıya fiyatlar. Tiraz 3'te İskeçemiz'de züccacecimiz ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her ürün Perihom'da. Yarı yarıya fiyatlar %50 indirimlerle birlikte. Orla Yatospiyeti Perihom. Village Market Selano. Kaykan bir alo demedin lan bugün. Bir alo demedin lan. Master Travel Tempo Turizm ile her gün 20 euroya İstanbul'a gidiyorsunuz. Master Travel ve Tempo Turizm işbirliği ile balayı paketleri bütün hava yolu şirketlerine, kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, ekonomik paketlerle sizin istediklerinize, sizin hoşunuza giden ekonomik paketlerle yazın ve kış için, yaz ve kış için tatil paketleri yine Master Travel'de, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli bir şekilde transfer ediyor. İstanbul, Sofya, Selanik ve Atina havalimanlarından Gümülcülü Sokağı 19'daki yeni ofisinde, yeni adresinde. Sosyal medyada Master Travel olarak takip edin. İnternet sayfasında da mastertravel.gr. Fırsat kampanyaları her hafta, fırsat kampanyalarını takip edin. Bana ki çaldırı dekanyak şanti. Master Travel. Uy. Hacanum.

Eyvallah İsmet kardeş. Şöyle güzel türkülerle bir programımız yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ömer, yarın sabah hatırlat. Evet, geçen hafta Ömer'i bugün canlı yayına çıkaracaktık, sohbet edecektik. Öyle bir aldı muhabbet. Şimdi hatırlattı Ömer de. Yarın kısmetse Ömer'im.

Herkese Allah'a emanetsiniz demiş. Arzu çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hadi bugünlük çalışma bu kadar yeter. Herkes eve gitsin, iş bitti. Teşekkür ederim Arzu, sağ olasın.

Yarın sabah görüşünceye kadar Koca Yunus Emre ne demiş? İyi demiş değil mi? Orta Asya duasıyla kapatalım yine. 40 dağdan, 40 ağaçtan, 40 kurttan. Kırkların cemiğinden sofranıza, aşınıza, işinize, bedeninize, ruhunuza sağlık, iyilik, bereket diliyorum efendim. Yarın sabah görüşünceye kadar. Bay bay.

çözüldü öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dündür. Her iki ömürde de, var mısın kaderim?

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
7: Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza biz deriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada.

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemekten yorgunum.